0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Radyo Doğubayazıt.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen.
1: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
3: Eda şifre 14 15 11.
5: Şu an kazandım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Şifre 14 15.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Arabesk müziğin en iyileri.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın, Kıslağım. Yalnız sen.

yalanlara prangalanmış bir yüreğin esiridin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vururum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin, görmek gözlerini pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne.

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

karanlık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim, gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi, kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim, sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Gönüllere dokunan

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: O kadar son günlerde gündüzleri sık sık gece evde uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
3: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
4: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
3: Biz diyabetliyiz.
5: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
6: Bu mu? Bu mu?

0: ay ki alamadım çok.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayazı
1: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: Bomba, 3, 4. Bu, bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
2: Şarkının adı direkt.
0: Çok basit bir şey ama.
2: Sokaklara.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma, erken gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: Radyo Doğubayazıt. 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı

0: CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. Takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla, yeni bir bakış açısıyla karşınızdayım. Hayatın içinden, gündelik yaşantımızdan bazı detayları birlikte konuşacağımız bu kısa yolculukta siz de kendinizden bir parça bulabilirsiniz. Buyurun başlayalım. Hayatla bazen büyük şeylerin peşinden o kadar çok koşuyoruz ki küçük şeylerin ne kadar değerli olduğunu fark etmiyoruz. Hep bir şeyler eksik sanıyoruz. Daha çok para kazanmalıyım diyoruz, daha iyi bir evde oturmalıyım, daha iyi giyinmeliyim. Ama bazen sabah çalan bir kuş sesi, evin içinde yayılan taze çay kokusu ya da çocukların okul öncesi hazırlık telaşı, bunlar aslında insanın kalbine en çok dokunan anlar. Mesela düşünün, sabah işe yetişmeye çalışıyorsunuz. Hava serin, biraz yorgunsunuz, otobüs durağında beklerken yanınıza yaşlı bir teyze geliyor. Gülümsüyor. Günaydın evladım diyor. O anda belki moraliniz değişiyor. Çünkü o küçük selam, o samimi yüz ifadesi insana insan olduğunu hatırlatıyor. Yine başka bir örnek. Diyelim ki evde ekmek kalmamış. Komşuya sesleniyorsunuz balkondan. Ayşe abla, sende ekmek var mı? Markete inemedim. Ayşe abla, gel kızım, az önce aldım. Veririm tabii diyor. İşte bu çok basit bir şey gibi görünüyor ama aslında büyük bir dayanışma. Eski zamanların komşuluğu. Belki o gün ekmekten çok o veririm tabii sözüyle içinizi sınıyor. Bazen markette kasada sıra bekliyorsunuz. Önünüzde biri var, parasını çıkarırken cebinde bozukluk bulamıyor. Arıyor, bulamıyor. Siz de cebinizden çıkarıyorsunuz. Abi gerek yok, uğraşma, bende var, veririm ben. O kişi size minnetle bakıyor. Allah razı olsun diyor. Belki verdiğiniz sadece 5 lira. Ama onun duası size ömürlük moral oluyor. Birçok kişi sabahları evden çıkarken işe, okula telaşla hazırlanır. Çocuk ayakkabısını bulamaz, eş kahvaltıyı yetiştiremez. Herkesin kafasında bin bir türlü düşünce. Ama tam o anda çocuğunuz size dönüp anne, bugün seni çok seviyorum dese, o gün ne kadar kötü başlarsa başlasın, o sevgi dolu cümleyle her şey değişir. Yolda yürürken bir kedi yanınıza gelir, başını ayağınıza sürter. Karnı açtır belki, cebinizdeki poğaçanın bir parçasını verirsiniz. O kedi için sadece bir lokma ama sizin için o günün en huzurlu anı olabilir. Bazı günler vardır, hiçbir şey yolunda gitmez. İş yerinde kavga, evde sorun, dışarıda kalabalık, gürültü. Ama akşam eve geldiğinizde sizi bekleyen bir tabak sıcak yemek, bir yorgunluk çayı. İnsan bazen sadece bununla bile şükür diyebilir. Bir başka örnek, yaz günü akşam saatleri. Balkon kapısını açıyorsunuz, mahalle sessizleşmiş. Uzaklardan gelen çocuk kahkahaları, sokak lambasının altında oturan yaşlıların konuşmaları. Hani çocukken yaz tatilinde duyduğunuz o sesler var ya, işte o sesler birden sizi geçmişe götürüyor. Belki sadece birkaç saniyelik bir an ama ruhunuz dinleniyor. Kimi zaman bir mesaj gelir telefona, iyi misin yazıyordur sadece. Ne uzun cümleler, ne büyük sözler. Ama o kısa mesaj bazen tam ihtiyacınız olduğu anda geliyor.

0: gelir ve sizi ayağa kaldırır. Yolda yürürken sizi selamlayan tanımadığınız biri, bir çocuğun uzattığı çiçek, minibüs şoförünün "geç buyur otur abla" demesi. Bunların hepsi hayatın içinde gizli kalmış küçük güzellikler. Hayat sadece büyük başarılar, büyük paralar, büyük mutluluklar değil. Asıl mutluluk onları beklerken kaçırdığımız o küçük şeylerde. Bir arkadaşın "hadi gel bir çay içelim" demesi, annenin pişirdiği sıcak bir yemek, babanın sessizce gözünüzün içine bakması. Bazen oturursunuz tek başınıza, çay içersiniz. O an sessizlikte bir huzur gelir. Dersiniz ki, "benim hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş aslında." Bu fark ediş en büyük hediyedir. Birçok insan geçmişe baktığında büyük başarıları değil, küçük anıları hatırlar. Mesela ilkokulda öğretmenin başını okşadığı an, ilk alınan bisiklet, dedeyle yapılan bir yürüyüş. Bunlar unutulmaz. Çünkü içinde duygu vardır. İçinde samimiyet, içtenlik, sevgi vardır. Bazen biri size bir şey anlatır, siz sadece dinlersiniz. Bir şey demezsiniz ama o kişi der ki, "iyi ki konuştum seninle, rahatladım." İşte o dinlemek, küçük bir davranış gibi görünse de belki o kişinin yükünü hafifletmiştir. Evde bir çocuk kardeşine oyuncak veriyor, belki küçücük bir paylaşım ama büyümenin ilk adımıdır. İnsan olmanın, başkasını düşünmenin, birlikte yaşamanın bir örneğidir. Bakkaldan bir şey alırken esnafla iki laf etmek, "kolay gelsin, işler nasıl?" demek. Bu da bir dostluk kurar. Belki sadece 30 saniyelik bir sohbet ama insanı insan yapan o kısacık anlar olur. Hayat koşturması içinde çoğu şeyi kaçırıyoruz. Ama bazen bir durup etrafa bakmak gerek. Bugün gökyüzüne baktın mı? Bugün birine teşekkür ettin mi? Bugün kendine iyi davrandın mı? Bu soruların cevapları hayatımızın kalitesini belirliyor. Çünkü insan sadece et, kemik, para ve işten ibaret değil. İnsan ruhla yaşar. Ve ruhu besleyen şeyler de pahalı şeyler değil. Bir çiçek, bir kelime, bir an, bir gülüş. Eskiden insanlar kapı önlerinde otururdu. Gelen deçene selam verilirdi. Şimdi herkes içine kapanmış. Ama bir selamın ne kadar çok şeyi değiştirebileceğini hatırlamak gerek. Bir gün biri size selam verdiğinde kalbinizde oluşan o sıcaklık gerçek bir bağ kurduğunuzun işaretidir. Yani hayat zor. Evet, geçim derdi var, hastalık var, kaygılar bitmiyor. Ama bunların arasında nefes alabileceğimiz, yüzümüzü güldürebilecek, yüreğimizi ısıtabilecek küçük şeyler hep var. Ve bu küçük şeyleri fark etmek aslında en büyük mutluluk. Hayatın içindeki küçük ama kıymetli detayları konuştuğumuz bu bölümün sonuna geldik. Farklı pencerelerden bakabileceğimiz başka bir programda görüşmek üzere.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
3: Veşkurû li ve la tekfurû. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
1: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
4: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
3: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
5: Allah-u Teala
3: kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın bereketi her cuma saat 10'da Radyo Doğru.
5: Ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Bizleri bu mübarek cuma gününe de bu programda buluşturan Rabbimize hamd. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat. Tüm dinleyicilerimize ve tüm müminlere ise selam olsun. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın konusu, Cuma'nın bereketinin konusu Sıla-i Rahim. Bugün koordinatörümüz Üday Dündar hocamız rastlan dolayı olmadığı için sorumluluğu ben gerçekleştiriyorum. Ben din hizmetleri uzmanı Orhan Aksan. Evet kıymetli dinleyenler, konumuzun Cuma'nın bereketinin konusu Sıla-i Rahim demiştik. Şimdi Sıla-i Rahim dediğimizde Sıla kelimesinin bir sözlük manası bir de terim manası aynı şekilde Rahim kelimesinin sözlük ve terim manası ikisi bir araya geldiğinde hangi manayı ifade eder bizim için nasıl bir anlam ifade eder Kur'an-ı Kerim'deki anlamı bize ne ifade eder, hadislerde geçen anlam bize ne ifade eder, bunları inşallah açıklamaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenler, sıla kelimesi baktığımızda, sözlük manasına baktığımızda bir bağ manasına geliyor. İlişki, bağ. Yani örneğin akrabalar arasındaki ilişki, akrabalar arasındaki bağ. Onu demek kastediyor. İşte rahim kelimesi dediğimizde örneğin ana rahmi diyoruz. İşte mecazen ise insanlar arasındaki soy birliği manasına gelir. Akrabalık bağı dediğimizde işte sıla-i rahim bu manaya gelir. Terim olarak düşündüğümüzde yani sıla-i rahim terim olarak düşündüğümüzde yani kan bağı ve ebeveyn yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, işte akrabalarla iyi ilişkiler sürdürme, işte akrabaların hak ve hukukunu gözetme, onlara ilgi gösterme, onlara da işte iyilik ve yardımda bulma, onları gerektiğinde ziyaret etme gibi manalara gelir. Sıla-i Rahim diyoruz o zaman ne yapmamız gerekir? Akrabalarımız olur, dayımız olur, teyzemiz olur, annemiz, babamız, kardeşlerimiz ne yapmamız gerekir? Onlarla bu ilişkiyi devam ettirmemiz gerekir. Onlara gerektiğinde ziyaret etmek, gerektiğinde onlara telefon açmak, gerektiğinde onlara yardımda bulunmak, maddi imkanları ölçüsünde ne yapmamız gerekir? Bunu yerine getirmemiz gerekir. Yani illa sadece maddi olarak değil manevi olarak ne yapmamız gerekir? Onlara yardımda bulmamız, onların yanında kendilerimizi hissettirmemiz, taziyeleri varsa taziyelerde bulunmamız, düğünleri varsa sevinçli günleri varsa o sevinçli günlerde onlara ortak olmamız gerekir. Bu şekilde sıla-i rahim dediğimiz ki. Şimdi kıymetli cemaatim, Yüce Allah bizi insanoğlu varlıklar içerisinde alemin dediğimiz yani nasıl ki Fatiha suresinde okuduğumuzda ilk ayeti yani besmeleyi saymasak Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah için diyoruz. İşte o alemin kelimesi dünyada yani insanlar başlı başına bir alem, melekler bir alem, cinler işte taifesi bir alem, hayvanlar, böcekler, sürüngenler yani aklımıza gelebildiği kadar işte o alemin kelimesi Arapçada çoğul bir kelimedir. Tekili alem her ne kadar lafız itibariyle tekil olsa, anlam itibariyle çoğuluk ifade ediyorsa ama lafız itibariyle alemine dediğimiz zaman alemlerin Rabbi olan işte alemler işte Yüce Allah da İnsanoğlu bu alemler içerisinde en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bunu nereden alıyoruz? Bunu işte Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi diye bir sure-i celile var. İşte o sure-i celilede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

İşte orada kat tekit muhakkak kesinlikle biz insanoğlunu şüphesiz kesinlikle biz insanoğlunu en güzel bir şekilde yarattık. Yani orada hem lam-ı tekit Arapçada hem kad kelimesi yani nasıl ki Türkçemizde yani bir şey söylediğimizde onu inandırabilmemiz açısından biz bazen ne yapıyoruz? Bazen yemin ediyoruz. Yemin ettiğimiz takdirde karşıdaki insan ne yapar? O üzerine yemin ettiğimiz şeyin gerçekleşmiş olduğunu, önemli bir şeyin olduğunu ne yapar? O şekilde anlamaya çalışır, kavrar. İşte Yüce Allah da burada lakad yani hem lam kelimesini, lam-ı tekid hem kad kelimesini yani mazi fiilin başına getirerek kesinlik ifade eder. Yani şüphesiz ki biz insan oğlunu en güzel biçimde yarattık buyuruyor Yüce Allah. İşte bunu düşündüğümüzde insanoğlunun bundan daha iyisi, daha güzeli, daha farklı bir şekilde yaratılışı insanlar için faydalı olacağı hiç şüphesiz bundan daha iyisi olamaz. Yani insanın iki ele ihtiyacı var. Üç el demek ki ihtiyaç yok. Ya da tek ele, iki ele nazaran ihtiyaç yok. İşte Yüce Allah biz demiş ki ellerin nerede olacağını, her iki elin yan tarafta olacağını bizim açımızdan, kulakların nerede olacağını, gözlerin nerede olacağını. Demek ki bizim için sadece bir ağız yeterli olduğu için Yüce Allah bizi ne yapmıştır? Bir ağız ile yaratmıştır. Yani örneğin iki ağzım olsaydı insanın iki ağzı olsaydı biri belki konuşmayı ister diğeri istemezdi. Biri susması gereken yerde susar diğeri susamazdı. Biri yemek isterdi diğeri içecek isterdi. Onun için Yüce Allah ondan dolayı diyor ki en güzel şekilde yarattık. Bundan daha iyisi daha güzel düşünülemez. Bizim için en ideali, en güzeli, en mükemmeli insan onun iki ele sahip olması, iki göze, iki kulağa, iki ayağa, örneğin tek buruna, tek ağza Yüce Allah bizleri bu şekilde yaratmıştır. İşte alemleri içerisinde düşündüğümüzde gerek melekler alemi, cinler alemi, taşlar alemi, yani sürüngenler, hayvanlar, yani bizler daha önce okuduklarımızda medreselerde hocalarımız bize şöyle anlatırlardı. Rabbil alemin dediğimizde yani 18 bin alem var yeryüzünde, dünyada. İşte o alemler içerisinde insanoğlu en mükemmel, en güzel bir şekilde Yüce Allah onlara ne yapmıştır? Onları o şekilde en güzeli yaratmıştır. İşte biz insanoğlu sosyal bir varlığız. Yani biz kendi hayatımızı tek başına idame ettiremiyoruz. Onun için Yüce Allah ne yapmıştır? Hazreti Adem'i yarattıktan sonra bu sefer ne yaptı? Ona bir eş olarak Hazreti Havva'yı yaratmıştı. Daha sonra işte Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın işte çocukları ne oldu? Çocukları oldu. Bu şekilde insanoğlu ta ki günümüze kadar sonuçta hepimiz ister mümin olsun olmasın, Allah iman etsin olmasın sonuçta kan bağıyla düşündüğümüzde hepimiz Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. İşte bu şekilde düşündüğümüzde sosyal bir varlık olması hasebiyle biz insanoğlu mutlaka bir topluma, bir aileye ihtiyacımız vardır. İşte o aileye ihtiyacımız olduğunda düşündüğümüzde ne olur? Bir anne olur, bir baba olur, işte kardeş olur, dayı olur, teyze olur, hala olur. İşte bu amca, teyze, hala dediklerimiz kişiler veyahut bunların çocukları ne olur? Bizim açımızda akraba dediklerimiz onlara karşı belli bazı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu ne yapar? Yüce Allah bu görev ve sorumlulukları bize yüklemiştir. İşte bizlere ne yapmamız gerekir? Bu akrabalık ilişkilerini sürdürmemiz gerekir. Yani sadece onların varlıklı dönemlerinde değil, ihtiyaç olduğu dönemlerinde, yani bakma ihtiyaç olduğu dönemde, ondan sonra yardıma ihtiyaç olduğu dönemlerde ister sağlıkta olsun, ister hastalıkta olsun, ister varlıkta olsun, ister darlıkta olsun ne yapmamız gerekir? Bu akrabalarımıza karşı sıla-i rahim dediğimiz akrabalık ilişkilerini ne yapmamız gerekir? Güçlendirmemiz gerekir.
Gerektiğinde onları ziyaret etmemiz gerekir. Gerektiğinde onlara telefon açmamız gerekir. Gerektiğinde onların düğüne katılmamız gerekir. Gerektiğinde onların taziyesine katılmamız gerekir. Onun için ne yapmamız gerekir? Bu ilişkileri yani İslami ölçüler çerçevesinde bunu ne yapmamız gerekir? Dikkate almamız gerekir. Hatta Hazreti Peygamber yani sadaka konusunda insan ne yapması gerekir? Sadaka vermesi gerekir. Sadakayı insan verdiği takdirde yani normal uzakta olan biri yani akrabası olmayan birine, yabancı birine bir yardımda insanoğlu bir yardımda bulunduğunda bir sevap kazanmış olur. Ama insanoğlu bunu akrabasına yardımda bulunduğu takdirde akrabasına yardımda bulunduğu zaman bu şekil ise iki sevap kazanmış olur. Bir tanesi o yaptığı yardımdan dolayı, o sadakadan dolayı, diğeri ise o sıla-i rahim dediğimiz akrabalık bağı ile ilgili ne yapmış? İkinci bir sevap kazanmış olur. Yani nasıl ki bir esnaf kardeşimiz, bir tüccar kardeşimiz alışveriş yaptığında, malını sattığında ne yapar? Yani malını en iyi bir fiyata satmak ister. Yani örneğin birisi kar olarak bir veriyorsa, diğeri iki veriyorsa bizler ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince malımızı daha yüksek bir meblağ ile, daha yüksek bir fiyat ile biz ne yapıyoruz? Onu satmaya çalışıyoruz. Nasıl ki dünyada malımızı sattığımızda en yüksek bir meblağda, en yüksek bir fiyatta satmayı düşünüyorsak, işte iyilik yaptığımızda da bunu bu şekilde düşünmemiz gerekir. Yani bazı iyilikler karşılığı sevabı bir iken bazılarının sevabı ikidir. O zaman öyleyse bir iyilik yaptığımızda öncelik olarak akrabalarımıza ne yapmamız gerekir? Onlara karşı iyilikte bulunmamız gerekir. Ta ki yani aldığımız sevap yani bir sevap değil iki sevap olsun. Bir tanesi o yaptığımız iyiliğin karşılığı, diğeri ise akrabalarımızla yaptığımızdan dolayı o sıla-i rahim dediğimiz bağdan dolayı, ilişkiden dolayı ikinci bir sevap ne yapmışız olur? İkinci bir sevap kazanmış oluruz. İşte kıymetli dinleyenler, sıla-i rahim baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de sıla-i rahim diye bir tabir geçmemektedir. Yani sıla-i rahim diye bir tabir, bir kelime geçmemektedir. Ama fakat Kur'an-ı Kerim'de rahimle değil erham dediğimiz kelimesi geçmektedir. Ama hadis-i şerife baktığımızda sıla-i rahim pek çok hadis-i şerifte geçmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِخْتِلَافُ اَنْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٍ لِلْعَالَمِينَ diyor Yüce Allah. Rum suresi 22. ayet ile baktığımızda Yüce Allah diyor ki Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın nişandandır, yani Yüce Allah'ın varlığının delillerindendir. Yani pek çok özellik var Allah'ın varlığının delilleri. Allah'ın yüceliğin, üstünlüğün olduğu pek çok delil var. Onlardan bir tanesi de Yüce Allah diyor ki halkus semavati vel erd, yer ve gökyüzünün yaratılması. Yani yer ve şu anki yere baktığımızda, göğe baktığımızda, dağlara baktığımızda, denizlere baktığımızda bunların her biri Yüce Allah'ın var olduğunu, bunu yaratan bir yaratıcının, bunu yaratan bir gücün, bir kuvvetin olduğunu ne yapar? Bu bize gösterir. Nasıl ki bir herhangi bir resme baktığımızda o resim kendiliğinden yapılmamışsa onu yapan mutlaka bir ressamın olması gerekir. Bunu yapan bir ressam var, bir şahıs var, bir kişi var. Aynı şekilde Yüce Allah'ta İşte yeryüzüne baktığımızda, gökyüzüne baktığımızda, denizlere baktığımızda, dağlara baktığımızda bunu yaratan bir gücün olduğunu bize gösteriyor. İşte o güç, o kuvvet, o da Yüce Allah'tır. Bunu yaratan kimdir? Yüce Allah'tır. İşte ondan dolayı Allah'ın varlığının delillerindendir ki Yüce Allah diyor ki halkus semavati vel erd, yer ve gökyüzünün yaratılması ve ihtilafu ensinetikum ve elvanikum, bir de sizin renklerinizin ve
dillerinizin ayrı olması. Yani dünyada ne kadar insan varsa renklerin farklı, kimisi beyaz, kimisi işte esmer, kimisi siyah, kimisi sarışın, ya da dil olarak Hazreti Peygamber son peygamber olmasına rağmen, yani dünyadaki tüm insanlar, Hazreti Peygamber kendisi Arap, tüm insanlar Arap değildi, Arapça konuşamıyorlar. İşte onun için dünyada ne kadar diller varsa, Arap olsun, Türkçe olsun, Arapça olsun, Kürtçe olsun, Farsça olsun, İngilizce olsun, farklı diller, işte bu farklı renkler, bu da neyi gösteriyor? Bu da Yüce Allah'ın delillerindendir. Yüce Allah'ın varlığının delillerindendir. Bu bize neyi gösteriyor? Yüce Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini gösteriyor. Yani Hazreti Adem'den tutun ta ki kıyamete kadar devam edecek olan o insanoğlu, şimdiye kadar milyarlarca insan gelmiş ve geçmiştir ve hala yeryüzünde yaşamını, hayatını idame ettiren nice insanlar vardır. Onları düşündüğümüzde parmak izi, bazen işte imzası olmayan, imzayı okuma yazması olmayan kardeşlerimiz için ne yapıyorlar? Resmi kurumlarda ya da resmi bir evrakta ne yapıyorlar? Parmak izini kullanıyorlar. İşte Hazreti Adem'den tutun günümüze kadar gelmiş ve geçmiş olan tüm insanlardan hiçbirinin parmak izinin birbirine uyduğu görülmemiştir. Nasıl ki herkesin kendine ait bir imzası varsa, kendine özgü bir imzası varsa, aynı şekilde işte o parmak izi de dediğimiz herkesin kendine ait, kendine özgü bir parmak izi vardır. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize Yüce Allah'ın yüceliğini gösteriyor. O parmak izi düşündüğümüzde o kadar ince, o kadar hassas kemikler olması, yani bunu Yüce Allah o kadar hassas, o kadar özel yaratmış ki ne kadar ince kemik, ince işte et varsa hiçbiri birbirine uymuyor. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Yüce Allah'ın yüceliğini gösteriyor. Yüce Allah'ın nasıl bir kuvvete, nasıl bir güceye sahip olduğunu gösterir. İşte bundan dolayıdır ki Yüce Allah diyor ki, Yüce Allah'ın ayetlerindendir, delillerindendir ki yer ve gökyüzünü yaratmıştır. Renklerinizin ve dillerinizi, yani renkleriniz farklı, dilleriniz farklı, sizi o şekilde yaratmıştır. İnne fî zâlike le âyetin lil âlemîn. İşte bu alemler için, düşünen varlıklar için mutlaka bir ibretlik vardır, bir ayet vardır, bir özellik vardır Yüce Allah diyor ki. İşte Yüce Allah burada biz insanoğlu ne yapmıştır? Her bir insanoğlu farklı bir şekilde, farklı bir renkte, biz her ne kadar farklı renklerimiz olsa, farklı kültürümüz olsa, dillerimiz farklı olsa da insanoğlu yaşama itibariyle birbirlerine muhtaçtır. Nasıl ki bir bahçeyi düşündüğümüzde, bir bahçede farklı çiçekler varsa, farklı renkli, her bir çiçeğin rengi farklıysa, bunlar birbirlerine ihtiyaçları varsa, yani kök itibariyle aynı şekilde biz insanoğlu da birbirine muhtaç olan varlıklarız. Onun için madem ki biz insanoğlu birbirine muhtaç olan varlıklarız, bunun işte vasıtasıyla, bunun sebebiyle işte aramızda ne olur? Aile olur, kan bağı olur, anne olur, baba olur, çocuk olur, dede olur, nine olur, amca, dayı, teyze derken bu şekilde, yani küçük bir aileden geniş bir aileye dönüşmüş olur. İşte onun için bizler de ne yapmamız gerekir? Bu geniş aileyi düşündüğümüzde akrabalık ilişkilerini bu şekilde gözetmemiz gerekir. Dayımız olur, amcamız olur, teyzemiz olur, halamız olur, akrabalarımız olur, yakın akraba, uzak akraba, ne yapmamız gerekir? Bunlara sıla-i rahim dediğimiz, bunlara gerektiğinde şefkate bulmamız gerekir, gerektiğinde telefon açmamız gerekirken telefonu açmamız gerekir. Bunlara gerektiğinde düğünlerinde işte vesaire, onların ihtiyaçları o günün şartlarına göre neyse o şekilde ne yapmamız gerekir? Buna dikkat etmemiz gerekir. İşte sıla-i rahim dediğimiz bu şekilde bunu tarif edebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı şekilde farklı bir ayete baktığımızda Yüce Allah, biz demiştik Kur'an-ı Kerim'de, yani sıla-i rahim diye bir tabir geçmemektedir ama erham dediğimiz, zevil erham, yani zül erham, zevil erham dediğimiz akrabalar, akrabalık ilişkileri, akrabalık bağları bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.
Nasıl ki cuma giden kardeşlerimiz cuma günü İmam Hatip hocamız ne yapar? Minberde hutbe bittikten sonra aşağı inmeden önce işte Nahl suresinin 90. ayeti celileyi okuyarak ve mealini vererek ne yapar? Hutbeyi bitirmiş olur. İşte orada o kardeşlerimiz, hocalarımız ne diyorlar? Yüce Allah'ın göndermiş olduğu ayet-i celili okuyarak اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Bakın, muhakkak Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Bakın, akrabalık ilişkileri. Akrabaya yardım etmeyi emreder. Yani tavsiye etmiyor. Akrabaya işte yardım etseniz için daha iyidir demiyor. Emrediyor. Nasıl ki namaz kılınız diyorsa, nasıl ki zekat veriniz diyorsa, nasıl ki oruç tutunuz diyorsa, Yüce Allah, innellaha ye'mur, emrediyor. Bil adli, adaletli olmamız gerekir. Adaletli kim olursa, yönetici olur, aile reisi olur, hepimiz ne olmamız gerekir? Adaletli olmamız gerekir. Onun için innellaha ye'mur bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba, işte iyilik yapmayı Yüce Allah bize emrediyor. Doğru olmamız gerekir, iyilik yapmamız gerekir. Akrabalarda ne yapmamız gerekir? İyilikte bulunmamız gerekir. Yüce Allah bunu ne yapıyor? Bize emrediyor. İşte bizlere ne yapmamız gerekir? Buna dikkat etmemiz gerekir kıymetli dinleyenlerimiz. Başka bir ayete baktığımızda kıymetli dinleyenler, يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Burada baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi diye bir sure-i celile var. Arapçada Nisa, kadın, bayan demek. Yani burada özellikle kadın haklarından bahseden bir sure-i celile olması hasebiyle kendisine Nisa suresi denilmiş. İşte bu Nisa suresinin ilk ayetine baktığımızda Yüce Allah diyor ki ya eyyühen nas. Bakın buradaki hitap tüm insanlar için, yani sadece müminler için, ya eyyühellezine amenü değil, ey iman edenler ya da ey peygamber değil, tüm insanlar, mümin olsun, kafir olsun, iman etmiş olsun, olmasın, ey insanlar diyor ki Yüce Allah, ittequ rabbekumullezî halakakum min nefsin vahide, sizi tek bir nefisten, tek bir candan yaratan Rabbinizden sakınınız Yüce Allah diyor ki. Yüce Allah biz tüm insanları, mümin olsun olmasın, Allah'a iman etmiş olsun olmasın, hepimiz sonuçta Hazreti Adem'in çocuklarıyız. İşte ondan dolayı Yüce Allah diyor ki ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, işte sizi Hazreti Adem ve Hazreti, ilk önce Yüce Allah ne yapmıştı? Hazreti Adem'i yaratmıştı. Akabinde onun işte sol kaburgasıyla ne yapmıştı? Hazreti Hava annemizi yaratmıştı ve bu şekilde çocukları biz bu şekilde dünyaya gelmişiz ve bu şekilde geniş bir aile düşündüğümüzde geniş bir aile bu şekilde düşünebiliriz. İşte onun için Yüce Allah diyor ki ey insanlar, yani sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden sakınınız diyor. Ve halaka minha zevceha, işte o nefisten ne yaptı? Onun eşini yarattı. Yüce Allah Hazreti Adem'in sol kaburgasından ne yaptı? Hazreti Havva annemizi yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. İşte yani her iki, daha sonra yani ilk önce Hazreti Adem'i yarattıktan sonra akabinde Hazreti Havva ve ikisi arasında bu sefer ne yaptı? Pek çok kadın ve erkek yarattı bu şekilde. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ, yani onun adını anarak bir şey istediğinizde o Rabbinde ne yapıyor? Yüce Allah diyor ki sakınınız. وَالْاَرْحَامَ, aynı şekilde akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız Yüce Allah diyor. Bakın bu bize neyi gösteriyor? Akrabalık haklarına riayet etmemiz gerekiyor. Onun için Yüce Allah diyor ki akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız diyor ki. Yani nasıl ki Allah'tan sakınıyorsanız aynı şekilde akrabalık haklarını riayetsizlikten de sakınınız Yüce Allah diyor ki.
Onun için ne yapmamız gerekir? Akrabalık haklarına riayet etmemiz gerekir kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı şekilde onun akabinde inna Allahe kâne aleykum rakiba. Muhakkak Yüce Allah sizin üzerinde bir gözeticidir. Yani Yüce Allah her şeyi bilir. Biz insanoğlunun neyin yapacağımızı, neyin yaptığımızı Yüce Allah bu konuda bilgi sahibi, güç sahibi bir Rab'dir. Onun için burada çıkartmamız gereken Allah'tan sakınmamız ve akrabalık ilişkilerini ne yapmamız gerekir? Kopartmamız gerekir. Akrabalık ilişkilerinden Yüce Allah diyor ki akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız. O zaman bizler akrabalık haklarına riayet etmemiz gerekir. Nasıl ki Allah'tan sakınıyorsak Yüce Allah'ın bizler üzerindeki bir hakkıysa aynı şekilde akrabalık haklarına da ne yapmamız gerekir? Buna da riayet etmemiz gerekir. Onun için bazen kıymetli dinleyenler bakıyoruz ki duyuyoruz çevremizde veyahut soruyorlar bazen işte hocam diyorsunuz da bu şekil akrabalık ilişkilerine riayet edin. Akrabama iyilik yaptım da adam bana karşı hiçbir iyilik yapmıyor. Kendisine gittiğim halde bana hiç gelmiyor. Şimdi bunu bu şekilde düşündüğümüzde kardeşimiz bunu bu şekilde sorduğunda o zaman akrabamız bize geliyorsa biz de ona gidiyorsa bir nevi yani bize verilen bir borcu eda etmiş oluruz. Önemli olan gelmeyene gitmek, vermeyene vermek. Zaten akrabamız bize iyilikte bulunda, yani kimin akrabası olursa, kendi akrabasına iyilikte bulunduğunda, diğeri de ister istemez ona iyilikte bulunur. Önemli olan, olanı bize hiç iyilikte bulunmadığı halde, bize herhangi bir faydası dokunmadığı halde, akrabalık ilişkilerini güçlü tutmadıkları halde, biz ne yapmamız gerekir? O şekilde onlara iyi davranmamız gerekir. Bundan dolayı olsa gerek ki Hazreti Peygamber diyor ki لَيْسَ الْوَاسِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَ الْوَاسِلْ اَلَّذ۪ي اِذَا قَدْعَدْ رَحِمُهُ وَسَلَهَا. İşte bundan diyor ki akrabalık ilişkilerine yani sıla-i rahim yapan kişi kendisine sıla-i rahim yapılan kişi değildir. Yani bize akrabamız iyi davranmış, bize gereken neyse akrabalık ilişkilerini göstermiş, biz de o şekilde gereken ilişkiyi gösterdiğimizde bu asıl sıla rahim değildir. Asıl sıla rahim işte ondan dolayı Hazreti Peygamber o akrabalık ilişkilerini koparan kişiye, akrabalık ilişkilerini gözetmeyen, sıla-i rahimi koparan kişiye onlara ne yapmamız gerekir? Onları iyilikte bulunduğumuzda zaman, onlara karşı sıla-i rahim yaptığımızda gerçek manada biz ne yapmışız? Bu şekilde akrabalık bağlarını korumuş oluruz. Akrabamız bize iyilikte bulunduğunda, sıla-i rahimi gözettiğinde biz de ona karşı bu iyiliği, bu sıla-i rahmi gözettiğimizde gerçek manada akrabalık ilişkilerini biz ne yapmamışız? Korumamış oluruz. Önemli olan onların bize yapmadığını, onların bize iyiliği dokunmadığı halde, onların bize kötülüğü dokunduğu halde bizler ne yapmamız gerekir? Onlara karşı bu iyilikte bulunmamız gerekir. Bu şekilde düşündüğümüzde Hazreti Peygamber ifadesiyle bu şekilde gerçek manada biz ne yapmışız? Akrabalık ilişkilerini bu şekilde yerine getirmiş oluruz. Evet kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah tekrar beraber olacağız.

Evet kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bir kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Demiş ki hocam 25 yaşında bir erkek kardeşim var. Kismetin açılması için bir dua istiyoruz demiş. Amin derseniz sevinirim, kader mi hani kısmet mi diye bir kardeşimiz bize bu şekilde bir mesaj göndermiş. Biz de kardeşimize buradan inşallah bir dua ederiz. Şimdi Hazreti Peygamber evlilik için diyor ki kadınla dört şey için evlenir. Yani bir insan bir bayanla evlenmek istediğinde bunda bir dört özelliği olacak ki bu dört özellik için evlenmesi gerekir. Diyor ya işte güzelliği için kadın güzeldir diye onunla evlenilir. Ya malı vardır, zengin bir kadındır, bayandır işte ondan dolayı onunla evlenir. Ya da işte ailesi toplum tarafında sevilen, sayılan, saygın bir ailedir diye bir kadınla evlenir. Ya da kadın dindardır diye onunla evlenir. Ama diyor ki siz dindar olanı seçiniz. Biz de burada kardeşimiz için inşallah Yüce Rabbimiz dindar bir bayan, güzel bir bayan, ailesi de iyi bir bayan, toplum tarafında sevilen, sayılan bir bayan, Yüce Allah en kısa zamanda kardeşimize bu şekilde nasip eder. En güzel bir şekilde Hazreti Havva ile Hazreti Adem'e verdi, Hazreti Peygamber ile Hazreti Hatice'ye verdi, Hazreti Ali ve Hazreti Fatma annelerimize verdi o huzuru, mutluluğu, sevgi ve saygı da inşallah bu şekilde bu kardeşimize de en kısa zamanda nasip eder diyelim. Kıymetli dinleyenler, demiştik konumuz Sıla-i Rahim. Önceki bölümde anlatmıştık. Sıla-i Rahim terimi Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte ama Erham kelimesi Kur'an-ı Kerim'e geçmektedir ve hadis-i şeriflerde ise Sıla-i Rahim olarak geçmektedir. Önceki bölümde birkaç ayet-i celile ile birkaç hadisle ne yapmıştık? Açıklama çalışmıştık örnekler üzerinde. Bu bölümde de inşallah zamanımız el verdiği müddetçe birkaç ayet ve birkaç hadis-i şerifle bunları açıklama ve örneklerle açıklama ne yapacağız? Çalışacağız diyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Allah müminlerin nasıl olması gerektiğini yani bu konuda bize bazı mesajlar vermektedir. Ayet-i Kerime baktığımızda Yüce Allah diyor ki Nisa suresi bu da aynı şekilde nasıl ki önceki ayet-i celle Nisa suresinin birinci ayeti ise bu da Nisa suresinin 36. ayetine baktığımızda Yüce Allah diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِالذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا diyor Yüce Allah. Sadakallahu azim diyelim.

اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا diyor Yüce Allah. Sadakallahu azim diyelim. O zaman bunun karşında Yüce Allah bizden ne isteyecek? Bunun da Yüce Allah'ın ibadetlerimize ihtiyacı olduğu içindeydir. Bu da bizim işte dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir. Madem ki ben size bu kadar iyilikte bulmuşum, acaba yaptım bu iyiliği, yani buna karşı bir nankörlüğünüz var mı yok mu, bunu işte iyilik olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yüce Allah ne yapar? Bunu bir sınamak ister. Onun için Yüce Allah diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Öncelikle Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeye ortak koşmayınız. Düşün, yani Yüce Allah bizi varlıkları içerisinde en güzel şekilde, en mükemmel bir şekilde yaratmış, akıl nimeti vermiş. İnsanoğlu kalkıp da işte bu kadar kendisine iyilikte bulan bir yaratıcıya ibadet etmemesi ya da ibadet ederken başka bir şeyi, başka bir varlığı, başka farklı bir gücü ortak koşması ne yapar? İşte gayretullah dediğimiz Allah'ın gayretine dokunur. Yüce Allah ne yapar? Bunu işte kesinlikle yasaklamıştır. Tek bir yaratıcımız var, tek bir ilah var. O da Yüce Allah'tır. Onun için kendisine Yüce Allah diyor ki ibadet ediniz ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmanız diyor. Ve bil valideyni ihsana. İkinci yani üçüncü madde olarak Yüce Allah diyor ki anne ve babalarınıza iyilikte bulunuz. Bakın Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz belki bilirler. Hadis-i şeriflerinden az çok haberdar olan kardeşlerimiz belki bilirler. Yüce Allah'ın hakkından sonra pek çok ayette hadise baktığımızda Allah'ın hakkından sonra anne ve babaya itaat etmek geliyor. Onun için ne yapmamız gerekir? Ve bil valideyni ihsana, anne ve babanıza Yüce Allah diyor ki iyilikte bulununuz. Farklı ayetlere baktığımızda وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْفٌ Yüce Allah diyor ki onlara öf bile demeyin, yüzünüzü ekşiltmeyin, onların bir dediğini iki yapmayın. Yani İslami çerçeve içerisinde haram olmadığı müddetçe ne yapmamız gerekir? Onların dediklerini mutlaka yapmamız gerekir. Onlara mutlaka iyilikte bulunmamız gerekir. Çünkü onlar bizim varlığımızın sebebidir. Yani onlar olmasaydı biz olmazdık. Yüce Allah bizleri onların vasıtasıyla ne yapmıştır? Yaratmıştır, dünya getirmiştir. İşte ondan dolayı Hazreti Peygamber işte diyor ki sen ve malın yani baban içinsiniz. İşte bu hadis-i şeriften dolayı İslam hukukçuları diyor ki örneğin İslam hukuku olduğu bir diyelim ki uygulandığı bir ülke olsa hırsızlık yapan kişinin kolu kesilmesi gerekir ceza olarak. İşte babası oğlunun malını çaldığı takdirde onun eli kesilmiyor. Bakın işte o kadar baba hakkı, anne hakkı o kadar evlatları üzerinde var ki normalde bir insan bir hırsızlık yaptığında kolu kesilmesi gerekirken ama baba kendi çocuğunun malını çaldığında, İzinsiz aldığında, götürdüğünde kolu kesilmiyor. İşte bu da neyi gösteriyor? Yani diyor sen ve malın siz baban içinsiniz. Onun için Yüce Allah diyor ki anne ve babanıza iyilikte bulunuz. Onlara kötü davranmayınız. Yani değil ki onlara öf, yani değil ki onları dövmek, onlara sövmek, onlara hakarete bulunmak, onlara öf bile demeyiniz Yüce Allah diyor ki. Ve biz zil kurba. İşte akabinde Yüce Allah diyor ki akrabanızla da iyilikte bulununuz. İşte sıla-i rahim dediğimiz akrabalık bağlarını güçlendirmemiz gereken gereken kişiler dediğimiz işte dedemiz, ninemiz, dayımız, halamız, teyzemiz vesaire çocukları ne yapmamız gerekir? Onlara karşı da iyilikte bulunmamız gerekir. Onlara karşı iyi davranmamız gerekir. Gerektiğinde telefon açmamız gerekir. Gerektiğinde onları ziyaret etmemiz gerekir. Onları sevindirecek bir durum varsa sevinçlerine ortak olmamız gerekir. Onları üzecek bir konu varsa üzüntülerini paylaşmak, üzüntülerini ortak olmak bizim asli görevlerimizden bir tanesidir. Buna da ne yapmamız gerekir? Dikkat etmemiz gerekir. Vel yetama Yüce Allah diyor ki yetimlere de iyilikte bulunuz. Yani Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde

de baş ve orta parmağını yan yana getirerek işte yetime kol kanat gelen kişi, yetime sahip çıkan, yetimin hak ve hukukunu gözeten kişi diyor ki cennete ben ve o bu şekilde olacağız. Onun için elimizden geldiğince varsa yetimlerimiz ki vardır çevremizde, yakın akrabalarımızda, o yetimlere de, o yetimlere karşı da şefkatli, merhametli olmamız gerekir. Ta ki onların malı falan varsa onların malını da koruyarak, onlar belli bir yaşa geldikten sonra onun malını kendisine teslim etmemiz gerekir. Bu da Müslümanın görevlerinden bir tanesidir. İşte vel mesakin, miskin dediğimiz, fakir dediğimiz İhtiyaç sahibi kişilere ne yapmamız gerekir? Onlara da iyilikte bulunmamız gerekir. Bakıyoruz ki bazen ihtiyaç sahibi mi değil mi? İnsanoğlundan bir insan bazen ne yapar? Bir talepte bulunabilir, bir sadaka isteyebilir. Tabi bazen bunu kendine alışkanlık haline getirmiş. Aslında böyle olmaması gerekir. Belki onlar yüzünden fakirleri de ihmal ediyoruz ama yani vermesek dahi en azından güzel bir sözle, yani güzel bir kelimeyle onları da kırmadan, rencide etmeden gönlünü o şekilde de almamız gerekir. Onun için fakirlere, miskinlere, ihtiyaç sahibi kişilere ne yapmamız gerekir? İyilikte bulunmamız gerekir. Vel cari zil kurba vel cari cunub. Yakın komşu ve uzak komşuya diyor Yüce Allah. Bakın yakın komşu ve uzak komşu. İşte Hazreti Peygamber bundan dolayıdır ki işte diyor Hazreti Cebrail bana komşuluk haklarını yani anlatırken komşunun komşu üzerindeki hakkı nedir anlatırken yani neredeyse komşu komşuya varis olacak yani korktum ki neredeyse diyecek ki artık komşu komşunun varisi oluyor. Yani nasıl ki bir baba vefat ettiğinde o geriye kalan malı çocukları eşi arasında bölünecek, herkesin işte hakkı neyse onlar arasında bölünmesi gerekirken yani Hazreti Peygamber diyor ki korktum ki neredeyse Hazreti Cebrail ne yapar komşu komşuya mirasçı olur diye ben korkmuştum. İşte onun için Yüce Allah diyor ki yakın komşu ve uzak komşuya da iyilikte bulunuz. Artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki kıymetli dinleyenler, öyle bir devir ki bu apartman sistemi, mesela kendi üzerimde bir örnek vereyim, yani birkaç gün önce Allah rahmet eylesin bir komşumuz vefat etmişti, arada iki gün geçtikten sonra bunu bir sosyal medya vasıtasıyla öğrendim. Yani sosyal medya vasıtasını görmemiş olsaydım o komşumuzun vefat ettiği haberini belki ya haftalar sonra ya da aylar sonra ya da uzun bir zamandan sonra öğrenmiş olurdum. Onun için yani normalde insanlar artık şehirden yani köyden şehire geldikçe bu dijital ortamda artık komşuluk ilişkileri azaldı, artık akrabalık ilişkileri azaldı. Maalesef böyle olmaması gerekirken böyle bir duruma düşmüş oluyoruz. Onun için yakın komşu olsun.

üzerinde diyor bir hakkım var. İki hakkı olan ise yabancı biridir, akraban değildir, Müslümandır. Onun da iki hakkı var diyor. Bir tanesi Müslüman hakkı, Müslümandır diye, diğeri komşuluk hakkı. Diyor bir tanesinin de üç hakkı var. Yani hem komşuluk hakkı, hem işte akrabadır, akraba hakkı, hem de mümindir, Müslümandır, Müslümanlık hakkı. İşte onun için bizler bazen ne yapıyoruz? Komşuluk ilişkilerini bazen göz ardı ediyoruz. Bazen ne yapıyoruz? Hiç önemsemiyoruz. İşte burada ne yapmamız gerekir? Burada dikkat etmemiz gerekir. Kıymetli dinleyenler. Demiştik, vel cari zil kurma vel cari cunub ve sahibi cem. Arkadaşına. Yakın arkadaşın olur, askerlik arkadaşı olur, okul arkadaşı olur. Yani bir yola çıkarken işte o yolculuk esnasında o arkadaşın olur. Arkadaşına da iyilikte bulunmamız gerekir. Bunu Yüce Allah bu şekilde emrediyor. Ve bir sebil yolda kalmış olan kişi. Bakıyorsun adam yabancı, burada kalmış, parası yok, pulu yok. Her ne kadar yani şey olsa günümüzde yani bu... paraya çabuk ulaşma imkanı olsa dahi belki ulaşmamıştı. O esnada parası yoktu. O esnada bir yardıma, bir şey ihtiyacı vardır. Burada ne yapmamız gerekir? Burada dikkat etmemiz gerekir. Ne ve ma meleket eymanukum, bir de sizin elinizin altında olanlar. Eskilerde köleler vardı. Yani o kölelere merhamette bulunuz ki köleler şu an günümüzde yok. Elimizin altındaki yani bizim yani örneğin çoluk çocuğumuza karşı, eşimize karşı, ailemize karşı, yaşlanmışsa anne babalarına karşı. Yani biz bunları tabii ki köle statüsünde değil de yani bize muhtaç olan kişilere ya da işte bizim hayvanlarımız dahi olsa da yani hayvanlara karşı da İslam dini öyle bir dindir ki onların da hak ve hukukuna ne yapmıştır? Riayet etmiştir. Onun da o hayvana da yani la yukellifullahu nefsen illa vus'aha, Yüce Allah diyor ki bunu insanlar için. Yani gücün yetmeyeceği şeyle insanoğlu, Yüce Allah insanoğlunu sorumlu tutmaz. İşte insanoğlu da bir hayvanın taşıyamayacağı bir yük ona yüklememesi gerekir. Onun işte yeme içmesi neyse orada ne yapması gerekir? Burada dikkat etmesi gerekir. İşte buraya baktığımızda bu ayet-i kerime baktığımızda Yüce Allah ne yapıyor? Akrabalık ilişkilerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bizden bunu istiyor Yüce Allah. İşte onun için kıymetli dinlerimiz akrabalık ilişkilerini önemsememiz gerekir. Bunu ne yaptığımızda nasıl ki önceki bölümde söylemiştik Hazreti Peygamber, siz bir iyilik yaptığınızda, yabancı birine bir iyilik yaptığınızda bir sevap almış olursunuz ama kendi akrabanızla yaptığınız iyilik iki sevap almış olursunuz. Birisi o yaptığınız iyilikten dolayı ötürü, diğeri ise sıla-i rahim dediğimiz akrabalık ilişkilerini gözettiğin için ikinci bir sevap almış olursunuz. Bununla ilgili bir hadisede baktığımızda Hazreti Peygamber'e قال رجل دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنة ويبعدوني من النار قال عبد الله لا تشرك بي شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلي ذي الرحمة إن تمسك بما أمر بي دخل الجنة. Hazreti Peygamber diyor ki, adamın biri Hazreti Peygamber'e gelmiş, bir soru sormuş. Hazreti Peygamber'e ne yapardı? Ashab-ı kiram her zaman soru sorardı. İşte Hazreti Peygamber de onların anlayabileceği, onların kavrayabileceği bir şekilde ne yapardı? O soruları cevaplardı. İşte Hazreti Peygamber'e biri gelmiş ki sormuş ki, ey Allah'ın peygamberi, yani bana öyle bir amel, öyle bir iş söyle ki o yaptığı işi yaptığımda, o yaptığı fiili bana söylediğin, verdiğin cevabı onu uyguladığımda, yaptığımda beni ne yapsın? Cehennemden uzak tutsun, ateşten uzak tutsun ve cennete yakınlaştırsın. Ben öyle bir amel istiyorum. Kim istemez ki? Yani hepimiz istiyoruz ki öyle bir amel, öyle bir iş yapalım ki bizi cennete yakınlaştırsın, cehennemden uzaklaştırsın. Böyle bir amel hepimiz istiyoruz. Yüce Rabbimiz bunu hepimize nasip etsin inşallah. İşte Hazreti Peygamber diyor ki, قَالَتَّ عَبْدُ la تُشْكِ بِشَيَنْ. Madem ki istiyorsun ki öyle bir amel yani seni cennete yakınlaştıracak

cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak bir amel istiyorsan, birincisi Allah'a ibadet et ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Birincisi ve tuqimus salah, ikincisi namaz kılmandır. Günde 5 vakitte, yani biz bazen düşünüyoruz ki belki 5 vakit bize zor geliyor. Ya günde 5 vakit nasıl namaz kılacağız? Bunu hesapladığımızda abdestiyle beraber, namazıyla beraber, yani o 24 saat içerisinde Yüce Allah'ın bize verdiği 24 saat zaman dilimi içerisinde ya 2 saatimizi alır ya almaz. Yani biz 24 saat içerisinde 2 saatimizi Allah için, peygamber için ayırmamışsak o zaman yazıklar olsun bize. Ama biz bazen bu 24 saatimizi, yani 2 saatimizi ibadet için fazla görüyoruz. Bazen 3 saatimizi, 5 saatimizi, belki de daha fazla saatimizi boş yere harcıyoruz. Sosyal medyada harcıyoruz, internette harcıyoruz. Yani bir spor izleyerek harcıyoruz, bir dizi izleyerek harcıyoruz, bir haberi izleyerek, yani dünya ve ahiretimizi ilgilendirmeyen وَحَسْنُ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي. Yani وَحَسْنُ اِسْلَامُ الْمَرْءِ, farklı bir rivayetlerde وَحَسْنُ اِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي. Yani kişinin İslam'ın güzelliğindendir ki onun dünya ve ahiretini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmek. İşte biz ne yapıyoruz? Bazen dünya ve ahiretimizi ilgilendirmeyen o kadar nice şeyler vardır ki biz ne yapıyoruz? Zamanımızı onlar için boşa harcıyoruz. Bunu çok görmüyoruz da 24 saat içerisinde 2 saatimizi ya alır ya almaz namaz için çok görüyorsak yazıklar olsun bize. Onun için Hazreti Peygamber o kendisine soru soran şahsa diyor ki, yani onu cennete götürecek ve cehennemden uzaklaştıracak şey Allah'a ibadet et, ortak koşma ve namaz kıl Yüce Allah diyor ki. Ve tu'ti zekah, zekatı vermen, zekat vereceksin. Yüce Allah sana belli bir miktarda mal vermişse o mal sadece senin değildir. O malın içerisinde fakirin de, fukarın da, yetimin de hakkı vardır. O emanetini Yüce Allah sana vermiş. Günü geldiğinde, saati geldiğinde onu vermek zorundasın. Zekat vermen ve tesil za rahime. İşte Yüce Allah, Hazreti Peygamber diyor ki vesla-i rahim yapmandır. Akrabalık ilişkileri gözetmen, akrabanın hak ve hukuklarını gözetmen, onlara yardımda bulunman, onlara en zor darda olsun, iyilikte olsun, hastalıkta olsun, hangi konuda olursa olsun onlarda ne yapman gerekir? Sıla-i rahim dediğimiz o akrabalık ilişkilerini koparman gerekir. İşte bu şahıs Hazreti Peygamber'de bu cevabı alıp gittikten sonra Hazreti Peygamber diyor ki اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِيرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Yani kendisine o söylediğim şeyleri şayet bu adam yaparsa cennete gider. Bakın, yani cennete girmemizin anahtarını Hazreti Peygamber bu hadisine baktığımızda bize söylüyor. Zor bir şeydi. Allah'a ibadet edeceksin, Allah'a ortak koşmayacaksın diyor. Ondan sonra namaz kılacaksın, zekat vereceksin ve akrabalık ilişkilerini gözeteceksin diyor. İşte bu şekilde diyor, yaptığı takdirde, bunları yerine getirdiği takdirde bu ne yapar? Onu cennete götürür ve cehennemden uzaklaştırır. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımız burada sona ermiştir. İnşallah bir dahaki sohbetimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
4: Albert Einstein, burada. Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek.
5: Bazen beklenmedik anlarda değişir ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
6: Bu mu?
7: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain, yıkıldı kaç kere dünya.
6: Bu mu?

Sende her şey sende, ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, her şey sende.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: 104.4 Radyo Doğu Bayası.
4: Radyo Doğu Bayası. Bayası.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle.

Herkese merhabalar Radyo Doğu Beyazıt'ın güzel insanları. Herkese selamlar. Radyo Doğu Beyazıt frekanslarında Hayata Daire hepiniz hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Helin ve haftanın son iş gününde kapanışı beraber yapmak için buradayız. Koca bir haftayı daha geride bırakıyoruz ve tabii ki olmazsa olmazımız yeni bir hafta için güzel dileklerde bulunuyoruz. Daha yeni bir hafta gelmedi ama biz şimdiden güzel dileklerde bulunmaya başlayalım. Çünkü bu aralar gerçekten radyoda ses sistemiyle ilgili bazı problemlerimiz var. Onu halletmeye çalışıyoruz bir yandan. Ama sanki radyo ses sistemleri bize küsmüş gibi. Nedense bir türlü düzelmediler. Ama umarım o da düzelir diyelim. Evet, çayınız kahveniz hazır mı? Hazırsa radyonun sesini biraz daha açın. Çünkü kimler bize eşlik ediyor hemen bakmak istiyorum. Ramazan Bey aramızda efendim, hoş geldiniz. Selin Hanım hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarımız olsun efendim. Kendisi de hoş gelmiş. Lamia aramızda efendim, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sayime Hanım da aramızda, o kadar duygusal bir mesaj atmış ki yayın öncesi bir bakayım dedim. Gerçekten etkilendim. Allah sabır versin Sayime Hanım. Mesajınızı da paylaşacağız. Hoş geldiniz bu arada. Necla ablam gelmiş, hoş gelmiş. Çok uzun zaman önce yazan bir dinleyicimiz vardı. Bizim için vazgeçilmezdi. Hala benim için öyle.

Gelmiş efendim, hoş gelmiş. Ama o kadar uzun zaman görmedik ki gerçekten kendisini çok özletmiş. Onu da buradan ileteyim. O kendisini biliyordur. İsmini vermek istemeyen iki dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş. İslam Uzunay bizleri unutmamış, tekrar programımıza efendim hoş gelmiş. Ağrı merkeze selamlar, Muhammed Turhan'ı görüyorum ama kendisi bence bizleri dinlemiyor. Yalansa Muhammed Bey yalan desin. Zilan Hanım hoş geldiniz. Sonu 57 olan dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş efendim. Mahdiye Hanım İran'dan katılıyor, İran'a selamlar. Canım Şevin Hanım'ı görüyorum, Mehtap Hanım aramızda, hoş gelmişler. Gülseren Hanım'ı, sonu 97 olan dinleyicimizi, Demet Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Mahdiye Hanım iki hesaptan mı yazmışsınız? Şeyma Nur aramızda efendim, hoş gelmiş. Hemen söyleyeyim, Şeyma Nur'un listesindeki, yani istediği şarkıyı daha doğrusu bulamadık. Hemen değiştirsin. Sonu 40 olan dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş efendim. Cemile Hanım hoş gelmiş. Zeki Akbaş da aramızda, hoş gelmiş. Abdülkadir Bey ne dediniz hiç anlamadım ama herhalde yanlış mesaj. Doğan Çart aramızda efendim. Şu an bizleri dinliyormuş. Programımıza da ilk defa katılıyormuş. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, ilk şarkımı gönderiyorum. Sonraki şarkıları da sizden alacağım. Bir araya gidelim, ilk şarkımızı dinleyelim. Sonra bakalım dinleyicilerimiz bizlere neler demiş.

mesajları paylaşmaya devam edeceğim ama şunu da paylaşayım. İnsan beyni 32 yaşına kadar ergenlik dönemindeymiş. Yeni bir araştırmaya göre insan beyni yaşam boyunca 5 farklı gelişim evresinden geçiyormuş ve bilim insanları beynin en yoğun yeniden yapılanma sürecinin 9 ila 32 yaş arasında devam ettiğini belirlemiş. Ama bazen bence bazı insanlar 32 yaşından sonra da ergenlik dönemini tamamlamıyor. Çevrenizde vardır muhakkak.

Şimdi birazcık duygusal bir mesaj okuyabilirim. Elif Hanım hoş geldiniz. Ben iyiyim Sayım Hanım. Sizler de umarım daha iyi olursunuz. Sayım Hanım bugün biraz duygusalmış. Oğlu Muratcan, Muratcan'ından bir yıl olmuş hasret kalalı. Ona buradan bir mesaj yazmak istemiş. İletirseniz sevinirim demiş. Tabii ki efendim iletiriz. Canım oğlum diyor. Bugün senden ayrı geçirdiğimiz bir yıl oldu. Takvimde bir yıl yazıyor ama bana sanki her günü ayrı ayrı yaşamış gibi geliyor. Seni düşündüğüm, özlediğim, gözlerimin dolduğu o kadar çok gün oldu ki. Bir annenin evladına duyduğu özlemi kelimeler anlatmaya yetmiyor. Sen benim canım, benim evladım, kalbimin en kıymetli parçasısın. Nerede olursan ol, bil ki annenin duası ve sevgisi hep seninle. İnşallah bu zor günler geride kalacak ve bir gün sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar güçlü kal oğlum demiş. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, Allah'a emanet ol demiş. Ve ona Zara'dan hasretinle yandı gönlüm parçasına istemiş. Ayrıca bize de çok teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Gerçekten bir annenin yaşayabileceği en zor şeyi yaşıyor belki Sayım Hanım. Allah yardımcısı olsun diyelim ve şarkısını gönderelim.

Elif Hanım demiş ki anne değilim ama çok duygulandım. Rabbim kavuştursun inşallah. Mevlam hiçbir anneyi evladıyla sınamasın inşallah demiş. Amin. Yok. Bazı insanlar vardır bazı duyguları yaşamadan çok iyi anlayabiliyor. Bazı insanlar da vardır ki aynı duyguyu defalarca da yaşasa anlamaz. Ben iyiyim, sizler de umarım iyisinizdir Elif Hanım. Elif Koç'tan bir parça istemiş, Adaşı'ndan bir parça istemiş. Ekledik, göndereceğiz efendim. Hayırlı cumalar Helin Hanım demiş Rojda Hanım. Hayırlı cumalarımız olsun. Hoş geldiniz. Erkan Top'tan istediğiniz bir şarkı varmış herhalde. Bir bakalım, varsa ekleyelim. İsmini vermek istemeyen dinleyicimin ne yazık ki istediği parçayı bulamadım. Hece'den istemiş. Hemen değiştirsin, yardımcı olalım. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik için istemiş. Hayırlı cumalar bu arada. Ne olursa olsun umudun Allah'tan olsun sevdiğim demiş. Maçı gibi deme. Hasretin ağır, yollar uzun ama kalbim hep seninle. Rabbim bizi güzel günlerde kavuştursun demiş. Amin.

Vallahi dinleyicimi gördüm, o kadar çok sevindim ki, çok uzun zamandır yoktu ya. Sevgili Helin'im demiş, uzun zamandır Doğu Beyazıt Radyosu'na katılamıyorum. Ama sizleri ve o güzel sohbetlerinizi hiç unutamıyorum demiş. Bugün vesilesiyle hem sana hem de tüm radyo dostlarına kocaman selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönlünüzden geçen tüm güzel dilekleri kabul etsin demiş. Gönlünüze huzur, evinize bereket, ömrünüze sağlık versin. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Nice güzel ve hayırlı günlerde yine birlikte olmak dileğiyle demiş. Ne güzel söylemiş ya. Vallahi mesajlarınızı çok özledim açıkçası. Sıradaki parçamız gelsin dinleyicime. Ama bizi de biraz... Bir daha bırakmasın bence. Arada bir yoklasın en azından. Merhaba, ben İslam Uzunay demiş. Doğu Beyazıt tertibi kapalı cezaevinde olan abileri, kardeşleri için Şenol Bulut, Adem Kandemir, Çavuş Boza, Ömer Kandemir, Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, İslam Şahin, Mehmet Emin Tomruk, Baran Çelik, Hakan Polat, İbrahim Tarhan için Huzan Hamit'ten istediği parçayı bulduk, ekledik, göndereceğiz. Ahmet Kaya'dan şiire gazele tamamdır. Tamamdır Lamia mesajla şarkı aynı anda gelir. Hemen bize ulaşanları da bir söyleyelim, araya gidelim. Evet, Reşat Çelik bizlere ulaşmış, İsmail Aksakal, Adem Firaz, Emrah Özdemir, Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Tuna İlhan, Şenol Bulut, Turan Mengü, Ömer İkmi için. Hozan Dino'dan bir parça istedi, ekledik, göndereceğiz şimdi. Erkan Batur da bizlere ulaşmış, Okan Batur abisi Okan Batur, Cemal Emengen, İbrahim İsmailoğulları için. Sertaç, Dılda'dan istemiş herhalde, onu da ekledik. Tüm arkadaşlarına selamı var bu arada. Bizlere de armağan etmiş, armağan için teşekkür ediyoruz. İbrahim İsmailoğulları da bize ulaşarak Okan Batur, Suat Tayfur, Ferdi Karakaş için Öyle Bir Yerdeyim Ki Selda Bağcan'dan bir parça istemiş. Bizlere ve Doğu Beyazıt halkına da gönderiyor. Armağan için teşekkür ediyoruz. Bir de şunu söyleyip de gideyim araya artık. Hozan Dino'dan dinleyeceğiz ve Sertaç Dıda'dan dinleyeceğiz. Sonra burada devam edeceğiz tabii. Ama şunu da söyleyeyim ya, gerçekten araba kullananlar özellikle aramızda vardır. Yani düzgün süren de var, düzgün süremeyen de var ama şimdi karşıdan karşıya geçerken özellikle böyle arabayı hızlandırıp sanki önüme kıracak gibi davranan dinleyiciler de var mı bilmiyorum ama Doğu Beyazıt'ta bunu çok yaşıyoruz. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Sanki araba daha hızlanıyor. Yani bir bekleseniz geçsek biz sonra... Yok burada galiba. Aramızda öyle dinleyiciler var mı? Çok zannetmiyorum ama belki bu olayı yaşayan çok vardır diye düşünüyorum. Neyse bizler araya gidelim.

Evet, devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.26'yı gösterirken. Şunu da bir soralım. Acaba gerçekten sizde de var mı öyle biri? Merak da ettim. Bir gün hafızanızı kaybedeceğinizi bilseniz, size kendinizi yeniden anlatmasını isteyeceğiniz o kişi kim olurdu? Var mı öyle biri? Varsa bizlerle paylaşırsanız güzel olur. Merak ettim, gerçekten var mı öyle biri? Merhaba canım, hayırlı cumalar, nasılsın, iyisin inşallah demiş canım Şevin Hanım. Ben iyiyim, kendisinde her daim iyi olmasını diliyorum. Harun Yaşar için Halit Bilgiç'ten bir parça istemiş. Abisi demiş, abim demiş, canımın içi en kıymetlim. Seni çok seviyorum demiş.

İyi ki benim abimsin. Rabbim bu cuma günü hürmetine bütün güzel kapıları, hayır kapılarını senin için açsın demiş. İnşallah elbet bir gün abim. Allah büyük demiş. Allah bu cuma gününün hürmetine en kısa zamanda seni aramızda görmeyi nasip etsin inşallah. Kurban olduğum demiş.

İslam Uzunay annem olur demiş. Benim de aynı cevap olacaktı. Başka farklı cevap var mı acaba? Hayırlı cumalar, ablam nasılsın, iyisindir demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Kapalı cezaevindeki bir tanesi Murat Can Apasoğlu'na ille de sen parçasını göndermek istemiş ama zaten birer parça aldık Sayım Hanım'dan. Seni çok seviyorum ve çok öpüyorum demiş. Ama sıradaki parçamızı da dinleyicimize armağan edelim. Evet, Ağrı'dan Muhammed Turhan bizleri şaşırtmadı. Kendisi dinlemiyormuş. Ama sonu 55-57 olan dinleyicimiz burada mı merak ediyoruz. Kendisi burada bizleri dinliyorsa buradayım diye yazsın lütfen. İyi günler, hayırlı cumalar demiş Şerin Hanım. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş Mehtap Hanım. Ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir efendim. Ve kendisinde iyi olduğunu görüyorum. İyiyiz çok şükür demiş. Yeğenim İbrahim İsmailoğlu'na sizden Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum. Sizlere ve İbrahim'e armağan olsun. Onu çok seviyorum. Selamlarımı, dualarımı yolluyorum demiş. İyi yayınlar da bizlere dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Kaya'dan zaten parçalarımız gelecek. Armağanımız olsun. Ramazan Bey demiş ki kendimi sadece anneme anlatabilirim. Çünkü ondan başka kime anlatsam duyar ama anlamazlar. Ama annem her harfimi anlar ve unutmaz demiş. Sıradaki Kürtçe şarkı anneme gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Ya bir kez daha bu mesajlardan sonra anne kavramının bence farkındalığında olabiliyoruz. Önemini bir kez daha görmüş olabiliyoruz. Başka var mıdır acaba? Soruyu tekrarlayalım. Araya gidelim. Bir gün hafızanızı kaybedeceğinizi bilseniz, size kendinizi yeniden anlatmasını isteyeceğiniz o kişi kim olurdu? Eğer öyle bir kişiye sahipseniz bence çok şanslısınız. Baştan söyleyeyim. Evet. Sıradaki şarkımı, hatta listemdeki tüm şarkılarımı özellikle uzun zamandır aramızda olmayan ama bugün tekrardan bizi ziyaretimize gelen, mesajlarla ziyaretimize gelen dinleyicimize armağan ediyorum. Ve iki şarkı sonra tekrar burada olacağım. Elif Koç'tan dinleyeceğiz. Elif Hanım'a gidiyor. Ardından da Erkan Top ve Dilan Top'tan gelecek. Rojda Hanım istemişti. Buyurun dinleyelim.

104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz ve PTT'den Aykut Bey aramızda. Kolaylıklar diliyoruz. Kendisi de kolay gelsin demiş. Ferhat Tunç'tan Ağlasın Yüreğin parçasını PTT ailesine göndermek istemiş. Rica ederiz efendim. Bir de geçen haftalarda mektup için gelen bir PTT çalışanımız vardı. Onlar da sürekli bizi aktif olarak dinliyormuş. Onlar da şu an dinliyorsa armağanımız olsun. Ferhat Tunç'tan Ağlasın Yüreğin parçası gelecektir.

Merhaba, ben Doğu Beyazıt'tan Gülseren demiş. Öncelikle selamlar herkese, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. A13 koğuşundaki abisi Harun Koç, arkadaşları Bayraman, Salih Andiç, Erkan İsmailoğulları, Ömer İlkmin, Umut Andiç için Ahmet Kaya'dan istemiş herhalde parçayı. Yanlışsam düzeltsin. Bizlere de armağan ediyormuş, tüm mahkumlara da gelsin demiş.

0: Evet, radyomuzun ablası da gelmiş, hoş gelmiş efendim.
1: Öyle mi?
0: Necla ablamız da aramızdaydı zaten. Bir bakalım neler demişler. Ve aleyküm selam Necla ablam. Hayırlı cumalarımız olsun, dualarını eksik etme. Şimdiden hayırlı hafta sonları dilemiş. Çarşamba günü yokmuş. Evet, gerçekten yoktu Necla ablamız. Ama bu sefer radyoyu bırakıp çıkmadım. Akrabasının taziyesi varmış. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah hayrımızı kabul etsin bizimkiyle beraber demiş. Yanaklarımdan öpüyormuş efendim. Ben de ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendine dikkat et demiş. Kendisine de dikkat etsin. Zara'dan Dur Leylem parçasını istemiş. Bu şarkı dizide olmuş herhalde. Çok televizyonu takip edemiyorum. Hatta evde televizyon izlemiyoruz ama Necla ablamdan da öğrenmiş oldum. Parçayı hatta şarkıyı daha doğrusu diziye yapmışlar. Bana armağan ediyormuş, sevenlerine armağan ediyormuş ve iyi yayınlar, iyi hafta sonları demiş. Hafta sonunun tadını çıkarırsın inşallah demiş. Ve haftaya görüşmek üzere. O pembe yanaklarımdan tekrar kocaman kocaman öpmüş. Vallahi iyi ki Necla ablam diyorum. Kendisi gerçekten çok tatlı birisi. Radyomuzun ablası da bizden şarkı isteyecekmiş. Tabii ki başım gözüm üstüne. İstesin varsa seve seve listeme eklerim. Radyomuzun ablası ister de ben eklemez miyim? Ben iyiyim, kendisinin de iyi olmasını umuyorum. Senin sesin neşeli demiş. İnşallah hayatın da neşeli geçer demiş. Ne kadar da güzel bir dua etmiş. Kendine iyi bak demiş. Kendisine iyi baksın, şarkısını da muhakkak bekliyorum. İslam Bey'in herhalde kalbi çok temiz. Selin Hanım, Serhat Bey burada değil mi demiş. Ve Serhat Bey'de inanır mısınız bilmiyorum ama geldi. Programın başında yoktu ama İslam Bey sorduğu gibi geldi. Nasıl denk geldi ben de anlamadım ama demek ki kalbi temizmiş.
1: Belki behna tecmür bine.
0: Ve aleyküm selam. Ahmet Kaya'dan Nereden Bilecekler şarkısını Okan Batur'a ve Erkan Batur'a çalar mısın demiş. Evet, sormuştuk sorumuzu efendim. Bakalım sorumuza neler cevap verilmiş diye. Bir baktığım zaman sorumu da tekrar edeyim. Bir gün hafızanızı kaybedeceğinizi bilseniz size kendinizi yeniden anlatmasını isteyeceğiniz o kişi kim olurdu diye sorduk ve Elif Hanım demiş ki Sergen'in annesi demiş. Burnumun dibindekiler halimden anlamazken teyze bir telefonla neyim olduğunu anladı. Hep abla oldu, anne oldu, arkadaş oldu, hep bana demiş. O zaman Elif Hanım, onu sıkı sıkı tutun bırakmayın diyeyim. Evet, başka var mı cevabımız? Hemen baktığım zaman Şevin Hanım'dan geldi efendim. Annem demiş. Zaten Şevin Hanım'dan beklediğim bir cevaptı. Bu arada şu ana kadar hiç farklı bir cevap gelmedi değil mi? Zaten Elif Hanım'ın da hemen hemen annesi oluyor. O yüzden bence şu ana kadar farklı bir cevap göremedim. Ozan Hamit'ten dinliyoruz efendim, İslam Bey istemişti. Onun ardından Ferhat Tunç'tan dinleyeceğiz. PTT ailesine armağanımız olsun.

0: Kan Kasım Necla'ya gönderiyor. İdeal kızına, gönül kızına, Nalan abisinin kızına ve tabii ki önceliği bana veriyor. Bizler tabii biraz torpilliyiz. O yüzden önceliği bize veriyor. Daha çok arıyor insan. Adaş Konyer için gelsin, teşekkür ederim. Şimdiden kolay gelsin demiş. Sizlere de. Bu arada Lamia parçana bakıyorum ama dosyada bir hata var gibi gözüküyor. Bir bakalım, varsa ekleyelim ama sanırım Lamia'nın bugün pek bir keyfi yok. Artık olumsuz mu sonuçlandı, ne oldu bilmiyorum ama bugün pek bir keyfi yok gibi. Doğan Çartı, evet, daha birdeki mesajları alıyorum, o yüzden bir tık bekleyebilirsiniz. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Harun Yaşar için Şakiro'dan bir parça istiyorum şimdiden, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz ama Harun Yaşar için bir parça aldık diye hatırlıyorum. Yine de bir kontrol ederim. Bir yanımız, bir yanımız var. Sümeyye Özdemir aramızda efendim, İbrahim Tarhan'a B12 koğuşundaki kardeşine. Kardeşim aramıza katılamadın ama biz hepimiz radyoda toplandık demiş. Yalnız değilsin, ben bile buradayım. Aslan kardeşim keyfine bak. Lamia bana emanet demiş. Bu sefer biz yoktuk diye olmadı. Bir dahaki sefere kapında olacağız. Zorla alacağız seni Aslan kardeşim demiş. Bugün ben de geldim demiş Sümeyye Hanım. Hoş gelmiş. Mahtiye Hanım annesinin telefonundan mesaj atmış, başka biri için şarkı istemiş. Evet, iki istek ne yazık ki alamıyoruz. Ben hafızamı kaybetsem amcamın benim kim olduğumu hatırlatmasını isterdim demiş. Çünkü beni en iyi tanıyan ve en çok seven kişi benim canım, diğer yarım amcam demiş. Allah seni bana en güzel hediye, en güzel arkadaş, sırdaş, en güzel amca ve en sağlam dayanak varlığına bin şükür canım amcam demiş. Bu arada amcasına ilk defa bu kadar bağlı olan bir kişiyle karşılaşıyorum. Bir tek bana mı tuhaf geliyor acaba? Sularda, dostum, dostum, güzel dostum, bu ne... Ve aleyküm selam Doğan Daş demiş. Sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine Allah her daim büyüktür demiş. Umudunu yitirme. Bu sefer olmadı, diğer sefere Allah'ın izniyle alacağız seni demiş. Dik dur, ayakta kal demiş. Bu arada İsa da yanındaymış, telefonu olmadığı için katılamıyormuş ama Doğan Bey'den selamlar göndermek istemiş. Yanında olmasına rağmen yine de İbrahim Tarhan'a bol bol selamlarını göndermek istemiş İsa Bey. Biz de buradayız demiş. O zaman sıradaki şarkı da size gelsin. Cezaevindekiler Serhat Bey'i çok seviyorlar demiş. O zaman sesini açalım. Madem çok seviyorsunuz, hemen sesini ayarlayıp açıyorum. Evet, Serhat Bey'i de dinleyelim, sonra araya gidelim.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. İyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı cumalar. Teşekkürler, ben de çok iyiyim. Cumanız bol, bereketli bir bereket olsun inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Vallahi iyidir. Size sormalı. Çok teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Sanırım birazcık geç kaldım. Peki Helin Hanım, şu parça varsa çalabilir misiniz? Alen Tazi'nin bu güzel parçası, hareketli parçasını size ve bütün dinleyicilere, Radyo Beyazıt ekibine, Ramazan Bey'e, bir de bu frekansı dinleyen bütün dinleyicilere armağan ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Rica ederiz.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Ben video olarak çektim, yani resim olarak değil.
0: Tamamdır, ben bakarım. Bir bakalım.
1: Ha, bir de hatırlatma, herkes mendilleri hazırlasın. Halay başı bu sefer kim olsun Helin Hanım? Bu sefer siz seçin.
0: Tamam.
1: Ona göre halay başını artık siz seçersiniz. Tamam, o zaman seçim sizin. Kolay gelsin tekrar.
0: Vallahi bence bugün halay başı radyomuzun ablası olsun derim. Bence bugünkü halay başımız radyomuzun ablası olsun diyorum. Ve iki parça sonra Necla ablamın ve tabii ki radyomuzun ablasının parçası için burada olacağım. Öyle bir yerdeyim ki Serdar Bağcan ve Ahmet Kaya'dan şiire

0: tutarım.
1: Evet, devam ediyoruz. Gülseren Hanım, gününüz ve yayınınız çok güzel geçer umarım demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Aynı dileklerde bulunuyoruz. İbrahim İsmailoğlu'na birer parça aldık. Ahmet Kaya'dan gönderdik. Tüm bu zorlu günleri beraber atlatacağını. Abim demiş, ömrüm yettikçe hep senin yanında olacağım. Her şey çok güzel olacak. Canım abim, sen buna inan yeter demiş. İyi yayınlar dilemiş. Rica ederiz efendim. Hayırlı cumalar. Volkan Erdoğdu'ya İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım parçasını gönderir misiniz demiş. Bulduk, gönderiyoruz. İran'a tekrardan selamlar. Kevser Hanım aramızda. Bir şarkı rica edecekmiş A15 koğuşundaki Muhammed Kor için. Muhammed Kor abim için Ebru Yaşar'dan Cumartesi parçasını istemiş. Can Çelik'te selamlar, selamlar efendim. Ama istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım, haberi olsun. Parçasını değiştirsin, yardımcı olalım. Cezaevindeki arkadaşlarına armağan etmek istemiş. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Bir de sesli mesajımız var Sayın Hanım'dan, onu da dinleyelim. Sonra şarkılarını göndereceğim dinleyicimin.
2: Merhaba yayın ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki çok sevdiğim ama sadece ona gelecek çok sevdiğim abim Murat'tan Abbasoğlu için gelsin.
1: Gelsin efendim, gelsin.
2: Size de gelsin ablacığım.
1: Teşekkür ediyorum Esma Nur. Bak, Esma Nur küçücük kalbiyle bizleri unutmuyor bu arada. Her defasında bizleri de armağan ediyor. Armağanımız olsun.

0: Gökhan Bey'in mesajını bu arada görmüştüm efendim. Bence böyle olması çok iyi. Yani en azından hani böyle bir insanın yanınızda olması mükemmel. Ben iyiyim, kendisinin de iyi olduğunu görüyorum efendim. Mesajda B12 koğuşunda Gökhan Önay'dan İbrahim Tarhan'a selamlar göndermek istemiş. Kardeşim canını sıkma, bugünler geçecek Allah'ın izniyle demiş.
1: Atma bu sineme taş Leyla Leyla.
0: Tamam Şebin Hanım, bugün kendi şarkısını bırakıp Zilan Hanım'ın şarkısını istemiş. Çünkü abisi için istemiş, bugünlük de böyle olsun demiş.
1: Dağlar yol vermiş.
0: Bu arada Zeki Akbaş'ın yaptığı şey o kadar... Yani bilmiyorum nasıl anlatayım ki bunu. Ve aleyküm selam, sizlere de kolay gelsin. Sizin de cumanız mübarek olsun Zeki Akbaş. Abi Sunut Akbaş, Valat Taşdemir için Burak Bulut'tan Manolya parçasını istemiş. Armağan ediyormuş. Armağanımız olsun ama çektiği videoyu şimdi nasıl anlatayım? Bakın videoda 6 tane çocuk var. Ve Zeki Bey bunu videoya almış. Videoda ne diyor?
2: Ey Allah, seni çok seviyoruz.
0: Ses böyle biraz patlak vermiş olabilir ama videoda Helin abla seni çok seviyoruz demiş. Kora şeklinde Zeki Bey, yani bunu çektiniz ya. Helal olsun size gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ama bunu görmeniz gerekiyor. Böyle anlatınca olmuyor işte. Bazı şeyler radyodan anlatılmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Sabahtan beri kışlık doldurmak için uğraşıyoruz. Soruya da cevap veremedim. Aklımdaydı. Erkek kardeşim cevabını vermek istiyorum demiş. Ve tekrar kış hazırlığını size dinleyerek devam ediyorum demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Erkek kardeşinizle böyle bir bağınız olması bence muhteşem bir şey. Farklı cevaplar gelmeye başladı bu arada. Ama Zeki Akbaş'ın çektiği video gerçekten bugünün en güzel hediyesiydi. Orası da ayrı bir şey. Koro şeklinde çocukları toplayıp aynı anda benim ismimi söylemesi muhteşem bir şey. Daha ötesi yok diye düşünüyorum. Tabii Umut Akbaş'ın ve Balat Taşdemir'in yaptığı hediye, o da çok ayrı bir şey. Tekrardan buradan selamlarımızı gönderelim. Zara'dan Dur Leyla parçasını dinleyeceğiz. Hatta bu şarkı dizi olmuş. Necla ablamızdan öyle duyduk. Ardından Ferdi Tayfur'dan Çeşme parçası gelecek. Sonra Lamia'nın parçasıyla devam edeceğiz. Ferdi Tayfur Çeşme, çok anısı olsa gerek. Radyomuzun ablasına dinletelim.

Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım.

0: Ahmet'imin aklına gelmiş dinlerken. Demiş ki ay bu çeşme şarkısı demiş. Doğu ve Zıt'ta çok gülerdim. Dedem hep dinlerdi. Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz Türkçe konuşurken bizi anlamıyordu ama bu şarkının her cümlesini anlardı demiş. Bu nasıl bir şey?
1: Ama bulutlu.
2: Ne? Beni...
0: Bu nasıl bir şey? Ama bazı şarkılar gerçekten öyle. Hani anlamanıza gerek yok. Hissettiğiniz duygu çok başka oluyor. Ki bu yüzden bence iyi ki var şarkılar. Ama dinleyicimizin anısını da tazeledik radyomuzun ablası sayesinde. Şimdi Zeki Akbaş o kadar güzel bir şeyle gelmiş, o kadar güzel bir videoyla gelmiş ki biz şimdi ondan bir şey istemesek olmaz. Deli gönüllü gül. Zeki Akbaş'tan şunu rica ediyoruz. Aynı kadroyu toplayabilirse çok güzel olur efendim. Böyle toplayıp Radyo Doğu ve Zıt'la ilgili güzel şeyler söylerse bizler de hesaplarımızda böyle paylaşmak isteriz. Çünkü çok güzel bir video olmuş. Ben çok beğendim. Hesaplarda da paylaşmak istiyoruz.
3: Nasıl bir
0: böyle aynı kadro olmasa da böyle toplanırlarsa Radyo Doğu ve Zıt'la hakkında bir şeyler söylerlerse bizi çok mutlu etmiş olurlar.
3: Her yarım.
0: Tabii Zeki Akbaş için de uygunsa.
3: Sevdiğim her gözün yanaklarına karsın. Varsın da her yönüme darsın. Bir kelebek olsam da ömrümü feda edip bir gününe. Ömrüne ömür olurum. Ekerim gözlerine ay ışığı, saç teline güneş.
0: Selam ben Cemile demiş. Mesajınıza bakacağım hemen. Hayırlı cumalar. İran'dan bize katılıyor. Emrah'tan götür beni parçasını istemiş. Götür beni gittiğin yere parçasını istemiş. Kocam Resul için çalar mısın lütfen demiş. Tabii ki.
3: Yüzünün kıvrımları.
0: Ekledik göndereceğiz.
3: Bendim devam.
0: Evet abla çok konuşmamamdan anlamışsındır demiş Lamia. Evet hem ondan anladım hem de zaten programda gün gün sayıyordum bugünü.
3: Yaralım.
0: O yüzden biliyordum.
3: Değilse de gibi.
0: Ama üzüntülü bir haber gibi bakmayın. Vardır bunda da bir hayır deyin. Mahkemeleri ertelenmiş 11 Kasım'a yani şimdiden saymış bu arada Lamia. 54 gün sonra yani 1 ay 24 gün sonra demiş.
3: Bunu yıllar önce azal.
0: Hayırlısı Lamia hayırlısı.
3: Kızlara sor beni yar bulursan el ver yazık. Koşamadın mı bir sevdaya der.
0: Çok zor biliyorum farkındayım ama Allah güç kuvvet versin.
3: Oluyor benimle gök bulut ve yerler.
0: Lamia'dan İbrahim Tarhan'a bugün olmadı ama elbet bir gün. Dinliyor musun bilmiyorum. Alamadım seni. Şarkıyı sana armağan ediyorum. Pazartesi ilk fırsatta aramanı istiyorum. Seni çok seviyorum. Yalnız değilsin. Hepimiz bugün radyodayız. Sen olmasan da demiş. Gerçekten tam ekip gelmişler. Ve Lamia'dan İbrahim Tarhan'a rüzgar hiç ağlar mı? Taladro'dan göndermek istemiş.

trende. Yıldızlara sor beni yar, bulursan el ver. Yazık, koşamadın mı bir sevdaya derler. Sensizliği adet ettim gözlerime yarim. Ağlıyor benimle gök, bulut ve yerler yarim. Biz seni sevmek için doğmadık mı? Karanlık çerçeveler, bu güneş doğmadı mı? Ölmeden önce korkularını yolla yârim. Hala göz altlarına dolmadın mı? Neredesin? Bilsem hiç durur muyum? Duyar gibiyim hüznünü. Nasıl

0: Kuzun alevlerin içinde bir buz kütlesi. Yaralarımız bayağı var. Bir söz verdik birbirimize, bir de aşık. Bir gün mutlu olduk, bin gün saydılar. Kaldık öylece, sonrasını bende kalsın.
1: Evet, gerçekten Lamia için çok üzüldüm efendim. Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim ablam, eksik olma demiş.
0: Sen nefesim boğuk gelir. O yüzden özlemim kara buşlatın donuk denir.
1: Doğan Çartı aramızda mı acaba? Can, Doğan Çartı.
0: Cana yakındı.
1: Buradaysa buradayım desin, hemen mesajını paylaşalım.
0: Silen de mutluluğu.
1: Yoldaymış, arada şebeke gidiyormuş. Kesik oluyormuş ama şu an bizleri dinliyorsa buradayım diye yazsın. Merhaba Elin Hanım, hayırlı cumalar. Ben Yasin demiş. Hayırlı cumalar. Buradan Elif kardeşimden özür dilemek istiyorum demiş. Elif Hanım'ı çok üzüyorlar, o yüzden artık mesajlarınızı iletmeyeceğim. Benden söylemesi. Artık kimse Elif Hanım'ı üzemez diye mesajlarınızı okumayacağım bak. Ama bu özür mesajıymış. Yasin diyor ki Elif kardeşimden özür dilemek istiyorum. Aramız bozuldu. Burnumun dibindekiler beni anlayamazken o her zaman bana hem abla hem anne oldu. Elif kardeşimden buradan özür diliyorum. Benden Elif kardeşime... Bir bakalım hangi şarkı istemişsiniz ama istek saatleri dışındayız. Ne yazık ki alamıyorum. Bağladım. Özrünüzü başka bir şarkıyla yapalım. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz parçası bence daha uyumlu oldu. Geçte. Onu gönderelim, olur mu Yasin Bey?
2: Kaderimdir dedi.
1: Tamam, buradaymış Doğan Bey. Herhalde bizleri çok uzun zamandır mı dinliyor?
2: Kaderimdir dedim, üzülmedim.
1: Başta babam olmak üzere Mehmet Şart, Şah Çartı olmak üzere arkadaşlarım Umut Andiş, Salih Andiş, Harun Koç, Çağdaş Konyer, Mehmet Kösen, Sıddık Saray'a, Mehmet Kösen'den Delal şarkısı olsun size zahmet demiş. Doğan Çartı'dan gelmiş bu arada, isminin özellikle belirtilmesini istemiş.
2: Sulamadan unuttum ben derdimi, sazı bile avuttum.
1: Bu arada Suat Tayfur bizlere ulaştı. Emrah Tayfur, Volkan Erdoğdu, Murat Can Abbasoğlu, Murat Sultan, Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Erhan Samet, Berat Yüce kardeşler için Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki parçasını istemiş efendim. Bizler de ekledik, gönderiyoruz ama birkaç mesaj daha almam lazım. Saatin daha yeni farkına vardım. 15.27. Gerçekten bugün çok çabuk zaman geçti. Bir tek bana mı böyle bilemedim ama.
2: Kaderimdir dedim, üzülmedim.
1: Baş tacısın demiş Doğan Daş Demir. Teşekkür ediyorum. Tam ekip, tam kadro buradalar gerçekten. Helin Hanım hayırlı yayınlar. Ben Fatma Güven, eşim Cumali Güven. Dino'dan istediğiniz parçaya bir bakalım. Yerimiz varsa ekleyelim. Bu arada Zilan Hanım demiş ki şarkım çalarsa çok çok sevinirim demiş. Zaten Şevin Hanım sizin şarkınızın çalınmasını istemişti. Öz abim değilse bile çok seviyorum kendisini demiş. Harun Bey için söylemiş. O zaman bizler de iki parçayı hemen gönderelim. Semih Cenk ve Şakiro'dan dinliyoruz.

Eşmere iyiye de çıma birine Mahal şandan da pülü etle iyiye Mütema emirra ekiliye maha iyiye Eze iyiye likeyle kaka Gözünü koy gerçi nazik nazın yürüne Nusa da pülü etle kurabı beşi Eşmere iyiye mi zarca Eze şu gel o yüzden de iyiye Eze razı rahmet

0: Evet, bu arada sevgili dinleyiciler, hala WhatsApp'tan bizi kaydetmeyenleri görüyorum. Lütfen bizleri kaydedin çünkü duyuruları WhatsApp'tan da sağlıyoruz. Ve radyo ile ilgili her şey gerçekten WhatsApp'a da yansıdığı için bizleri kaydederseniz sizin iyiliğiniz için çok daha iyi olur. Çünkü radyoda obezit olarak sadece şarkıları, istekleri almıyoruz. Aynı zamanda işler oluyor, iş ilanları çıkıyor, onları paylaşıyoruz. Veya yeni programlarımız oluyor, onları paylaşıyoruz. Takip açısından sizler için daha yararlı olur. İbrahim kardeşim, geçmiş olsun, canını sıkma, Allah büyük, seni bekliyorum demiş İslam Uzunay. Sonra Rojda'dan bir parça mı istemiş, onu çok anlamadım ama tek bir şarkı alabiliyoruz, haberi olsun. Sabahtan beri kışlık dolduran dinleyicimiz, bir sonraki parça sizin bu arada, haberiniz olsun.
1: Nereden bileceksiniz?
0: Muhammed Tekdemir burada mı acaba? Muhammed Tekdemir bizleri dinliyorsa buradayım diye yazması yeterli.
1: Bileceksiniz.
0: Rica ediyoruz Kevser Hanım.
1: Nasıl yandığımı.
0: İran'dan katılan bir diğer dinleyicimiz Mahtiye Hanım, A15 koğuşundaki amcası Seyit için o da bu şarkıyı Bilecik yeğeninin doğum günü için armağan ediyor demiş. Siz. Mahtiye Hanım, sizin mi doğum gününüz yoksa başka bir yeğeni mi?
1: Derin.
0: Mustafa Ceceli'den Gül Rengi. Rica ederiz. Evet, ben amcama çok bağlıyım çünkü doğduğum günden beri her an yanımdaydı demiş. Ve ben tek çocuk olduğum için hiçbir zaman yalnızlık hissetmedim. Amcam sayesinde o benim her şeyim çünkü demiş.
1: Benim.
0: Ne güzel efendim.
1: Çekti.
0: Rica ediyorum. Helin Hanım, İran'dan size selam ve sevgiler gönderiyoruz demiş. Ben de İran'a selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çekti.
0: Yok, mesajınızı paylaşmış olduk efendim.
1: Siz.
0: Yani benim şu ana kadar hayatımda tanıdığım herhalde tek insansınız amcasına bu kadar bağlı olma. Tabii bunun da sebepleri ortadaymış.
1: Dur.
0: Tek çocuk olmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bunu tabii ben bilemem.
1: Hayatını yakıp geldim.
0: Mahdi Hanım şimdi daha iyi biliyordur.
1: Taş duvarları yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatını yıkıp geldim.
0: Yasin Bey çok teşekkür etmiş Elin Hanım. Rica ediyoruz ama Elif Hanım'dan herhangi bir mesaj alamadık. Yasin Bey'in haberi olsun. Doğan Bey, rica ederiz. Ne demek?
1: Siz benim neden kaçtığımı.
0: Evet, sesli mesajımızı verelim efendim. Bir bakalım dinleyicimiz neler demiş. O da İran'dan katılıyor dinleyicimiz. Hemen şöyle bir ayarlamaları yapalım ki paylaşalım.
2: Elincim merhaba.
0: Merhabalar.
2: Hayırlı yayınlar, umarım iyisiniz.
0: Teşekkürler.
2: Bugün İnfer'den bir tane güzel şarkı, sensiz olmaz şarkısını almayı etmek istiyorum aşkıma. Eğer dinlenmezse de tüm dinleyicilere armağan olsun, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Armağan etmek isterdim ama ne yazık ki listem doldu. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça geliyor zaten. Armağanımız olsun, olur mu? Bir sonraki programda daha erken bekliyoruz kendilerini.
1: Annem beni.
0: Evet, Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz parçasını gönderiyoruz. Ve İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım ikinci parça olarak da gönderiyoruz. Dinleyicilerimiz seçti. Buyurun dinleyelim. Ahmet Kaya'dan gelecek şarkıya Erkan Batur ve Okan Batur olarak armağan edilmek üzere geliyor. Haberiniz olsun.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

güreş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan güreş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bilirsiniz?

0: Evet, Lamia'nın bu haline hiç alışık değilim. Enerji dolu olan Lamia gitti. Bambaşka birisi geldi. Lamia'nın acil toparlanmasına ihtiyacımız var. Lamia, acil toparlan. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Irak'a selamlar efendim, hoş geldiniz. A15 koğuşundaki abisi Havar için sıradaki parçamızı alalım. Armağanımız olsun. Allah tüm mahkumlara rahmet ne? Dinleyicimiz herhalde yanlış yazmış. Kardeşimi en son 7 yıldır görmemiştim demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 koğuşundaki abim Havar için demiş. O zaman sıradaki parçamızı armağan edelim. Irak'tan yazan dinleyicimiz çok zorlanıyorsa ses de atabilir, sıkıntı yok. Bir de B8 koğuşundaki abisi Seyit için ulaşan bir dinleyicimiz var. Irak'tan o da yazıyor. Ama istek saatleri olduğu için, istek saatleri dışında olduğumuz için alamıyorum. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Hem iyi hem kötü bir durum demiş Mahdi Hanım, evde tek çocuk olmak. Yırtım attım geç. Bilemiyorum, hiç evde tek çocuk olmadığım için bilemiyorum. Abla bizde ses atabiliyor muyuz demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz, seve seve. Git. Sıkıntı yok, atabilirsiniz. Elif Hanım özür reddedildi demiş, çok net sınır koymuş bu arada. Engelle demiş ama bunu ben yapamam. Bizim radyoya yazmasınlar demiş. Elif Hanım artık onlara ulaşır söylersiniz. Muş'a da selam bu arada. Kendileri Muşluymuş. Evet, son mesajları alacağım çünkü gerçekten programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Serhat Bey bizlere ses atmış, demiş ki cezaevindeki dinleyiciler herhalde çok seviyorlar beni tarzında. Cezaevindeki dinleyicilerimiz için bir sesli mesajı var. Onu paylaşacağım ama Zeki Bey tekrar bir video atmış. Şöyle açalım, umarım patlama yapmaz. Umarım yapmaz. Hemen bakalım.
1: Elin abla seni 7/24 saat dinlemek istiyoruz.
2: Elin abla seni seviyoruz.
3: Elin abla seni seviyoruz.
0: Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha video atmış. Hemen onu da paylaşalım.
4: Helin abla, Zeki abi Umut abisini çok seviyor.
0: O zaman Zeki Bey'den Umut Bey'e bol bol selamlar var diyelim mi? Bu arada bu sefer kadro çok daha büyümüş, fark ettim. Gençlerimize selamlarımızı iletelim efendim. Sıradaki parçamızda armağan olsun. Zeki Bey'in de ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen sizin parçalarınıza bakayım o zamana kadar da. Ebru Yaşar'dan Cumartesi, Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz. Gülseren Hanım istemişti. Bu arada şunu fark ettim, Gülseren Hanım ve Demet Hanım hep aynı kişilere yazıyorlarmış. Harun Bey'e yazıyorlarmış. Ama ben tek istek alıyorum, haberiniz olsun. Gülseren Hanım daha erken yazdığı için Gülseren Hanım'ın istediğini aldım. Müslüm Gürses'ten Aylar Oldu Yıllar Oldu parçasını istemiş. İki parça sonra buradayız, son mesajlar ve kapanış için.

0: Evet, veda edecektik ama baktım ki mesajlar hala kalmış. En iyisi son mesajlarımızı paylaşalım. Serhat Bey'in de sesini vermeyi unutmuşuz. Onu da hemen verelim. Bu arada Can Çelik yazsın. Fatma Hanım'dan da şarkısının tam adını istiyoruz. Çünkü öyle bir parçayı bulamadık. Muhtemel adını yanlış yazmış olabilir. Yarim var gül. Hayırlı cumalar demiş Hasan Bey. Hayırlı cumalar. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sıradaki parça bana da gelsin. Biraz geç oldu ama olsun demiş. Olsun efendim, en azından yetiştiniz. Sıradaki parçayı armağan edelim. Havasından suyu. Kızlarınıza da bu arada armağanımız olsun. Yarim var gül renk. Evet, Zeki Akbaş tekrar video atmış bizlere. Aleyküm selam demiş. Bu arada videoyu atmış sanki aynı yerde yaşamıyoruz gibi. Sen... Hava o kadar güneşli gözüküyor ki stüdyoda olduğum için çok fazla fark edemedim. Hemen şöyle kısaca bir açalım. Ellerine sağlık efendim. Kuşlar bile gözüküyor. Çok güzel bir video olmuş. Emeklerinize sağlık. Ki sevdası sonsuzumdur. Aldığım her nefeste. Evet, İslam Uzunay öyle deyince Serhat Bey de cezaevindeki dinleyen dinleyicilere bir şeyler söylemek istemiş. Hemen bir bakalım.
1: Helin Hanım, biliyor musunuz? Ben de hiç televizyonu aramıyor.
0: Bunu bana demiş.
1: Yok, genellikle. Arada bir haber seyredeyim. Yani haber seyrediyorum. Odur. Çok televizyonla aram yok diyebilirim.
0: Aynı şekilde.
1: Eskiden belki sevdiğim filmler, özellikle Arka Sokaklar dizisi çıktığında başına geçip seyrederdik. Ben hep çok radyo dinlemeyi tercih ediyorum özellikle.
0: Ne güzel.
1: Mesela en çok radyoda O Beyazıt'ı dinliyorum arada bir. Özellikle sizin programınıza hep eşlik ediyorum. Arada bir Cemina ile sohbet ediyorum, yapay zeka ile, biliyorsunuz zaten. Bir de arada bir telefonda YouTube'da takılıyorum ya da kendime oyun oynuyorum, tırs diliyorum valla.
0: Ne güzel. Bu arada Serhat Bey, arada bir radyoda O Beyazıt'ı dinlemiyorsunuz, her an her dakika dinliyorsunuz. Bazen ses denemeleri yapıyoruz, hemen Serhat Bey fark ediyor. Yani saniyesine kadar.
1: Helin Hanım, sanırım bir kez beni seven dinleyiciler. Ben de herkesi seviyorum, dinleyicileri. İyi ki varlar gerçekten. Sizler de varsınız, bu radyoda var. Bu radyo basit bir radyo değil ki, yani bizim için, herkes için birer iletişim köprüsü görüyor gerçekten.
0: Değil mi?
1: Bir de cezaevinde yatan herkese Allah yardım etsin gerçekten. Hiçbir zaman moralini bozmasınlar. Sürekli umutlu olsunlar ve hiçbir şey kafalarına takmasınlar veya her zaman umutlu olsunlar. Sabretsinler, yani sabır. Dimdik olsunlar, sabretsinler valla. Yani dimdik olsunlar, zaten o gün geldiğinde herkes, zaten o gün gelecek, herkes tekrar birbirine kavuşacak, ailesine, sevdiğine. Ama yeter ki, yani önemli olan umudu yitirmemek, her zaman dimdik ayakta durmak. Yani beni bir sınav gibi yani. Ama şunu bilin ki o gün gelecek. Yani bunların hepsi geçicidir. Ve ben sözümü söyledim artık. Bilmem sizler ne diyorsunuz, bana katılıyor musunuz? Bilmem ama gerçekten böyle valla.

0: Yarın güneş herkese de doğabilir.
1: Allah yardım etsin Serhat Bey. Serhat Bey dinleyicilerimiz onları çok sevdiğini bildiği için böyle bir ses kaydı atmış. Bence çok hoş bir hareketti. Herkesin gerçekten sınandığı olay çok farklı oluyor. Allah yardımcınız olsun. Gül renginde. Barış Çelik'ten Potpourri parçası geldi. Efendim Zinnet Hanım dünya tatlısı kızlarına göndermek istemiş. Olmaz ki. Dünya tatlısı kızlarına. Armağanımız olsun. Mustafa Ceceli Gül Rengi dinleyelim. Sonra Burak Bulut'tan Manolya dinliyoruz. Zeki Bey istemişti efendim, armağanımız olsun. Videolar için tekrardan teşekkür ediyoruz.

Evet, veda vaktimiz geldi, hatta bayağı da aşmışız süreyi. Fatma Hanım, bakacağım varsa işiniz cumali için ekleyeceğim, yoksa da sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Bu arada Zinnet Hanım, ne yazık ki sizin de isteğinizi alamadım. Barış Çelik'ten istediniz ama programı bitiriyorum, ekleyemedim. İstek saatleri dışındayız ama merak etmeyin, çok güzel hareketli bir parça Serhat Bey önermişti. Dünya tatlısı kızlarınıza ve Zinnet Hanım'a armağan ediyoruz. Bir sonraki programda da daha erken bekliyoruz kendilerini. Evet, hemen parçalara bakalım ve halay başını radyomuzun ablası olarak seçtik. Kendisi hala dinliyor mu bilmiyoruz ama dinliyorsa müsaitse bir halay alırız. Serhat Bey'in isteğinden sonra Emrah'tan Götür Beni Gittiğin Yere parçası ve Mehmet Köse'den Delal parçası gelecek. Fatma Hanım'ın isteği olursa da alacağız. Evet, bugünün de sonuna geldik efendim. Sıradaki parçamızı Zeki Akbaş'a da armağan edelim. Videolarıyla günümüzü güzelleştirdi. Mikrofon başında ben Helin efendim. Bugün cuma günümüzü bitirmiş olduk. Bugün de evlerinizde, iş yerlerinizde ve cuma telaşınıza ortak olduğum için mutluyum. Kendinize çok çok dikkat edin. Yeni bir haftaya yeni umutlarla, yeni güzel dileklerle bu frekansta sizleri bekliyor olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi, en çok da şefkatli bakın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

sende, her şey sende. Ağlama bebeğim, ağlama sende. Yarın sende, her şey sende.

Radio Dabeyazıt.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

Aşiyan axa min da bu riyate Min da riyate da axa min da kirmu Min xoest esteş bir bikim Vakta çavete at piranın Nubi çağı disanı bu Kuez nikarım teşbir bikim Şüber ku Teruna hiya çavi min bu Haskirin xoşeli Haskirin arastı Hazgirin hoşeli, hazgirin arastı. Eşte hazdikim, eşte hazdikim.

0: erişilebilirlik herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Radio Dobayazıt.
1: Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da.

0: sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu.
1: Neye ihtiyacım varmış?
0: Senden başka hiçbir şey.
2: Radyo Doğubayazıt.

Yıldız avların göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerin ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

çağırdın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden?

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
0: Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

başkasını görmedim. Ben onu unutmak için bana yaptıklarını günlerce sayıkladım. Yine de ama yine de unutamadım.

0: Bu kadar basit yapacağız.
1: Tamam.
0: Şarkının adı direkt. Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara.

artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun.

0: çok su içiyorum ki sanki suya dönmüyorum. Son günlerde gündüzde sık sık geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
1: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
1: Biz diyabetliyiz.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Alnıma yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?